Sotecci do maracà. Na,

Hayır.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Altıntaş ve Seyhan Ersöz'e teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtur.

Günaydın. Bu sabah sabahla Sorya'dan Tear Me Apart dinleyerek başladık. Şimdi Jesse Joe Sark radyonuz olacak. Mystery dinleyeceğiz. Ardından He Why radyonuz olacak. Fragile.

Sabahlık'ta sırada Baby Teeth grubu var ve Doll Hearts dinleyeceğiz. Ardından Flower Face radyonuzda olacak ve Virgin dinleyeceğiz.

Sabahlık devam ediyor ve Seacheck grubuyla devam ediyor. Sleeping with the TV On dinleyerek ardından Suki Waterhouse radyonuz olacak Johanna.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
6: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın Angel Atkins'la başladık ikinci bölüme Dreaming dinleyerek. Şimdi He Why radyonuz olacak ve Moon Girl dinleyeceğiz. Ardından Baby Teeth tekrar radyonuz olacak. See You Again dinleyeceğiz.

Sırada Liana Flores var ve Night Visions dinleyerek devam ediyor sabahlık. Ardından da Bambi Baker'a kulak vereceğiz. He loves me, I swear dinleyerek devam ediyoruz.

Sabahlık'ta sırada Creasy var. Devil on My Back dinleyeceğiz. Ardından Poise radyonuzda olacak. Show Me Your Love.

Sabahlıkta şimdi de Orion Rigel Domais radyonuzda ve Heon dinleyeceğiz. Ardından hadi kapatalım programı. Baby Box'tan Baby Baby dinleyerek kapatıyoruz. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicilere Özgür Altıntaş ve Seyhan Ersöz'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Yıl 2026, ay 9, gün 245, Hızır 120.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 20, 1442 Rumi, Ağustos 20.
0: Fırtına.
1: Günün tarihi. 81 yıl önce bugün 2 Eylül 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya Amerikan kuvvetlerine teslim olmuştu.
0: Günün şiiri. Kara tutum. Kara tutum, çatal karam, çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak. Petek isem balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum, gökte ararken yerde bulduğum, kara tutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem, gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Bedri Rahmi Eyüboğlu.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Onun için de beraberce bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gıskı ile Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve bu şekilde tatil günlerini de değerlendireceğiz, müzik çalarak size çalacağız. Şimdi onları açıklayalım. Mikis Theodorakis'in ölüm yıl dönümü 2 Eylül 2021'de vefat etmişti. Onunla ilgili olarak da Mikis Theodorakis parçaları çalacağız. Kendisinin ünlü Maria Farantulli ile beraber yaptığı şarkılarda dahil olmak üzere 29 Temmuz 1925'te doğmuş olan Yunanlı besteci ve aynı zamanda söz yazarı, binin üzerinde eseri olan Mikis Theodorakis'in film müziklerine ve diğer müziklerine yer vereceğiz. Onunla başlayacağız. Ondan sonraki bölümlerimizde Jimmy Clanton'a kulak vereceğiz. 2 Eylül 1938'de Louisiana'da doğmuş Amerikalı, Baton Rouge'da doğmuş olan bir Amerikalı şarkıcı kendisi. Ve hem swamp pop denen böyle şeyin, müzik türünün ve hem de rhythm ve blues türünün gençlik idolü oluyor. Çok önemli birçok şarkısı var. Onlardan bir kısmını çalmaya devam edeceğiz. Üçüncü bölümde ise Rosalind Rose Ashford Holmes'un, yani Amerikan soprano, rhythm ve blues ve soul şarkıcısı, ama tabii asıl adı özellikle de yaptığı çalışmalar Motown şarkı grubunda Martha ve Vandellas'da çok ün kazanmış olan Martha ve Vandellas grubunun da kurucu elemanının doğum günü 1943'te 2 Eylül doğum gününde kendisi. Onun Vandellas grubuyla beraber söylediği şarkılara kulak vereceğiz. Dördüncü olarak da genellikle yapmaya çalıştığımız gibi caz müziğine kulak vermeye çalışıyoruz. O da Art Pepper'ın 1 Eylül Salı günü doğması. Art Pepper'ın da müziklerine yer veriyoruz. Arthur Edward Pepper Jr. 1 Eylül 1925'te doğmuş ve 1982'de hayata veda etmiş alto saksafoncu ve klarinetistçi. Batı yakası cazının ünlü isimlerinden bir tanesiydi. Onun parçalarına da kulak vererek bugünü de bu şekilde tamamlıyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti. Stop the first for my
1: honey and I. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Reklamlar bitti. Evet.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
3: Şkuniyaya şay kon, eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozot orom. Bozok jukoçiz orom. Habe kabozo şaokot irasey. Yaşay çkuni, a koyuz fido dobi ucaz.
0: Açık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın, günaydın İhsan.
5: Günaydın Nazlı, herkese merhabalar. 2 Eylül Çarşamba yayınıyla karşınızdayız. Müzikle başlayacağız tabii ki, notlarımızı sizlere aktarmadan. Crack and Smack seçtik açılışı, Someron'la sevgili Günlük başlıyor.

0: İmugim vokalde eşlik ettiği gibi bu arada bunun da ismini alalım. Someron isimli parçaydım. Açılışta yalan. Hadi başlayalım notlarımıza.
1: Evet, hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var ve İvan İliç 100 yaşında ve bu vesileyle bu programda İliç'in modernitenin orta çağdaki köklerinden teknolojinin dönüşümüne, kalkınma ve ekonomik büyüme eleştirisinden modern kurumların sorgulanmasına uzanan düşüncesi ele alınacakmış. Ölümünün üzerinden yaklaşık çeyrek yüzyıl geçti ve neden hala yeterince anlaşılmadığı ve düşüncelerinin bugün neden çarpıcı biçimde güncelliğini koruduğu yer alacakmış bu programda. 4 Eylül 1926'da Viyana'da doğan İvan İliç ve 20. yüzyılın en radikal ve sıra dışı düşünürlerinden biriydi. Endüstriyalizm ve kurumsallaşmaya yönelttiği eleştiriler, kültürel özellik, insani ölçek, yerel ve geleneksel yaşam biçimlerine yaptığı vurgu, onu ekolojik düşünce ve hareketler açısından önemli bir ilham kaynağı haline getirdi. Ve bugün saat 10.30'da Açık Yeşil'de İvan İliç'i duyabiliriz, hayatını duyabiliriz.
0: Evet, Ümit Şahin'in anlatımıyla olacak. Çok uzun yıllardır zaten Açık Kişilerin ana referanslarından birisiydi İvan İliç. Pratiği ve düşüncesi 100. yaşında tabii ki 2 gün kala kaçırmıyoruz Açık Yeşil'de. Yeryüzlerinde var sonra COP31'e doğru iklim dirençli kentler başlığıyla bir bölüm bekliyor bizleri. Doçent Doktor Dalia Hazar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı konuğumuz olacak. Aysin Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Yeryüzlerinde bölümünde ve programında iklim krizinin en görünür sahnesine bakıyoruz. Kentlerin aşırı sıcaklar, seller, kuraklıklar ve yangınlar şehirlerin nasıl planlanıp yönetildiğini yeniden sorgulatıyor malum. Ama bu yükü herkes aynı şekilde taşımıyor. Yaşadığımız mahalle ve erişebildiğimiz kaynaklar krize karşı ne kadar kırılgan olacağımızı belirlemekte. Bu yüzden iklim dirençli kentler küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından birim. Bu bölümde de konuyu COP31 ekseninde ele alacağız demişler. İklim dirençli şehirlerde zirvenin öncelikli eylem başlıklarından biri. Hatta evet, bizim de bildiğimiz kadarıyla bir gün olduğu gibi iklim dirençli şehirler tartışmalarına, müzakerelerine ayrılmış vaziyette 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek COP31'de. Dolayısıyla yeryüzlerinde şu anda da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Dalia Hazar'la bu bağlamda iklim dirençli kent konuşacağız. 11.00 itibariyle.
1: Evet, ve saat 12'de Walkman'le devam edeceğiz. Akif Burak Atların seçkisini duyacağız ve hemen ardından saat 13'te Tuna'nın Beri Yanı var. Muammer Ketencoğlu bu bölümde Bulgaristan'ın güneybatısını ziyarete götürüyor bizi. Bansko şehrinin iki sesli şarkı söyleme geleneğinin en otantik temsilcisi Banski Starçeta grubunu anlatmaya başlayacakmış bu programda. Bu birinci bölüm olacak, belli ki bir seri olarak da devam edecek. Banski Starçeta grubunu anlatması.
0: Sonra Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer, Atilla Özdemiroğlu'nun Yeşilçam müzikleriyle bir yarım saat vaat ediyor bizi. Peşi sıra Alaturka'da Ali Pınar, Ersin Antep, Ozan Bilinci'nin hazırlayıp sunduğu kuşağımızda klasik müzik dinleyip mikrofonu altın saatlere bırakacağız. Nazlı sende.
1: Evet, ve saat 15.30'da altın saatlerle devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi iklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkeş ile Nepal faciasını nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu, etkilerinin neler olduğunu, beklenen riskleri ve sosyal etkilerini konuşuyorlar bugün 15.30'da altın saatlerde.
0: Sakat muhabbete bakalım. 16.30'da yayında Alper Tolga Akkuş. Bu hafta kendilerini S kare olarak da tanımlayan Seben Ayşe Dayı ve Selim Belki Yarar çiftini konuk ediyorum Alper bir kere daha. Seben ve Selim'in birkaç ay önce kendi yaşadıkları Datça'da başlayıp ardından çevre il ve ilçelerde sahnelemeye devam ettikleri gösterileri. Sekare stand-up gösterisine dair bir sohbet. Bu arada bu gösterinin Bozcaada Jazz Festivali sırasında da izleyiciyle buluşacağını da not etmiş Alper'e aktaralım. Gelin size engellik neymiş anlatalım ve sağlamcı kafalara sakat şakalar alt başlıklarıyla kendi yaşadıkları deneyimle toplumun onlara yaklaşımı bağlamında sakatlık mefhumuna mizahi bir açıdan yaklaşıyor gösterdim. Evet, Instagram sayfalarında paylaştıkları 1,5 milyon izleme sayısına ulaşan kısa videolarına gelen müspet ya da menfi yorumlara alan açmaya da ihmal etmiyoruz. Demiş Albert Olga Akkuş, Seben Aşıdayı'nın seçimiyle They Don't Care About Us dinleyerek de sakat muhabbeti sunacaklar 16:30-17:00 arası.
1: Evet ve 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam ediyoruz. Dünyanın Cazı'nda çarşamba gününde olduğumuz için mikrofon başında Leyla Diana Gücük olacak ve şöyle demiş, notu şöyle göndermiş. Bugün eski bir dostum, stüdyo konuğum Derya Akkaya olacak. İkinci kitabı Umut'u konuşacağız ve umut veren güzel şarkılar dinleyeceğiz. Herkesin umudu yok mu diye de sormuş.
0: Güzel sormuş sevgili Leyla. Evet, bu akşam birlikte düşüneceğiz. Peki, saat 6'ya vardık. Bir müzik arası verelim. Sonra akşam programların notlarını aktaracağız sizlere sevgili günlükte. Jordan Rakai var sırada. Tom McFarland'ın da kendisine eşlik ettiği bir parçayla sürüyor yayınımız. Easy to Love.

0: Jordan Rakai ve Tom McFarland, Easy to Love isimli parçalarıyla sevgili günlükteydim. 2 Eylül yayını notlandırmayı sürdürüyoruz. Akşam saatlerine gelmiştik, hadi devam edelim. Gezegenin geleceği 18.00'da yayında olacak. Gezegenden iklim ve çevre haberlerini Uygar Özesmi'den almayı sürdürüyoruz. Peşi sıra Açık Dergi var, ben mikrofondayım. Dün akşam dergide ayrıntılı bir bülten vardı. Sabah tersini söylemiş olsak da sevgili günlükte müzik yayınlayacağız demiştik ama çok fazla bülten gelince bunu yapamadık. Tabii ki artık sezon iyice hissettiriyor. Kendine hem etkinlikler çoğalıyor hem de Eylül ayı için önemli haberler düşüyor. Önümüzü eksik etmiyoruz biz de. Bu akşam da benzer geçecek diye düşünüyorum. Saat 18.40'a kadar geçecek sürede sonra mikrofonu tarlanın, pazarın, sofranın geleceğini bırakacağız. Nazlı sana bırakıyor bunu.
1: Evet, bu hafta tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde hukukla toplumsal ve ekolojik meselelerin kesişiminde çalışan bir akademisyen ve hukukçuyu konuk ediyorlar. Konuğumuz Doktor Dolunay Çörek Akyıldız ile gıda hakkı, gıda egemenliği, agroekoloji ve hukuk adlı kitabında ele aldığı küresel tarım temellendirilmesi. Küresel tarım gıda hukuku, tarım gıdanın metalaşması, tohum ve gıdanın müşterek olarak temellendirilmesi, sürdürülebilirlik anlayışı, gıda hakkı temelli agroekolojik hukuki dönüşüm konuları üzerinden bir insan hakkı olan sağlıklı gıdaya erişimi ve agroekolojinin gıda hakkına nasıl yaklaştığını konuşacaklar bu programda.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği COP31 senesinde Açık Dergi'de yayınlanmayı sürdürüyor. Sonra müzik kuşaklarımız var. Dönemler Arası ve Hüsnü Kuruntum. Dönemler Arasında Hatimet Miral. Bu bölümü yine Doktor Cisel Karacabey'e emanet etmiş. Bir kenti yalnızca bakarak mı araştırırız? Birlikte yürümek, fotoğraf çekmek, sesleri dinlemek, kokuları ve tatları takip etmek bize başka neler anlatabilir? Cisel bu bölümde sosyal bilimlerde alışık olduğumuz araştırma yöntemlerinin dışına çıkarak fotoğraflarla yapılan görüşmelerden, katılımcıların kendi çevrelerini fotoğrafladığı çalışmalardan ve kent yürüyüşlerinden ortaya çıkan duyusal araştırmalardan söz edecek. Beyoğlu'nun değişen kokuları ve tatları, kadınların kentte güvensiz hissettikleri yerleri kendi gözlerinden kaydetmeleri ve Galata sokaklarında yapılan bir yürüyüşte bu konuşmanın durakları arasında. Ama bütün bunların ardından daha zor bir soru var. Bir yöntemin daha katılımcı, yeni ya da yaratıcı olması araştırmayı gerçekten daha demokratik ve etik yapmaya yeter mi? Görmenin bilgi üzerindeki hakimiyetini biraz kenara çekip araştırmanın sesine, kokusuna, tadına ve yürüdüğümüz yollara bakarken bu soruyu da akılda tutuyoruz. Cisel Karacabey, Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler'de saat 19.00'da bekliyor sizleri.
1: Evet ve saat 19.30'da Açık Dergi sürüyor. Açık Dergi köşelerinden Hüsnü Kuruntu ile devam ediyoruz. Esra Önel bu bölümde ilginç bir başlık atmış. Altı ıslak olanlar demiş. Başkalarını anlamaya çalışırken neden kendimizi ölçü aldığımızı, empatinin nerede projeksiyona dönüştüğünü konuşacakmış bu bölümde Esra Önel.
0: Evet, seçtiği parçalarla bu soruları akılda tutacağız derginin kapanışında. Bugün çarşamba, Ahenge Engame zamanı 20.00'da Esra Galiber, Alper Galiber ve Altuğ Kılınç'ın hazırlayıp sunduğu Afro Kuşağı'ndayız. Konumuz Kayıp Funk Hazineleri. 1970'lerden Indianapolis ve Houston çıkışlı 3 farklı grup programımıza misafir olacak demiş ekip.
1: Evet ve saat 21'de de Akdeniz güneşiyle devam ediyoruz. Tolga Esmer bu bölümde Nicola Meyer World Group'un geçtiğimiz cuma günü yayınlanan Alien Drift albümünü çalacak bizim için.
0: Son Ayın Karanlık Yüzü var. Yusif Alay, King Kana dinletecek orada da. Big Swimmer albümü kulaklarımızda olacak saat 10 ile 11 arası.
1: 11'de de caz portreleri başlayacak. Mustafa Aykın bu bölümde 212. portreden devam ediyor. Steve Sivell'den sunacağı 7. örnek olacak. 1 Nisan 2011'de yayınlanan bu albüm Inner Ear Breathing Steam olacakmış. Bugün saat 23'te caz portrelerinde duyabilirsiniz.
0: Son programımızda, günün son programında Selin vesaire Noy'da bekliyor sizleri. Bu hafta farklı coğrafyalardan bağımsız sahnenin nabzını tutmaya devam ediyoruz demiş. Elektronik elementler barındıran indie rock, shoegaze ve post-punk türlerine göz kırpan bir seçki olacak Noy'da. Favorilerimizden Trentemöller'den Jonas Bier'e Harika bir işbirliği yaparak bu hafta çıkardığı single'ın yanı sıra Exciter, Baby Smith, Holy Baby ve Benzin de yer aldığı seçkide yine keşifçiler için sürprizler yer alıyor demiş Selin vesaire. Noise saat bir sularında başlayacak bu gece yarısından sonra.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu, bir YouTube kanalı olduğunu tekrar hatırlatalım, bugün de hatırlatalım. Açık Dergi Portreler serisini orada bulabilirsiniz. Stüdyomuzda ve zaman zaman şehrin farklı yerlerinde kaydettiğimiz söyleşileri orada bulabilirsiniz. Henüz keşfetmediyseniz oradaki kanalımıza da bekliyoruz. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun mobil uygulaması da yenilendi. App'in, aplikasyonun ya da lütfen telefonunuzdaki Apaçık Radyo uygulamasını bir güncelleyin. Play Store'lara giderek hem iOS'ta hem de Android'de mevcut yeni versiyonlar ve görüşlerini bize iletin lütfen. Nasıl kullanıyorsunuz, nasıl dinliyorsunuz çok merak ediyoruz radyomuzu. Bunu da dün duyurmuştuk. Bir müddet daha duyurmaya devam edeceğiz. Çok taptaze bir gelişme çünkü. Dijital arayüzlerimizi yeniliyoruz. Bu günlerde başkaca sürprizler de olacak. Bizi takip etmenizi tavsiye edelim. Hem sabah saatlerinde burada hem akşam. Sabah akşam aslında farklı programlarda bu duyurular olacak. Ama tabii sosyal medya hesaplarında da gayet aktif bir şekilde sizi son gelişmelerden haberdar etmeye sürdürüyoruz.
1: Evet, Substack hesabımızı da hatırlatalım. Bu vesileyle bültenlerimiz var. Hikayenin sonu COP 31 ve açık bülten yer alıyor. Eğer Substack'te açık bültene abone olursanız iki bülteni de posta kutunuzda salı ve cumartesi günleri bulabilirsiniz. Evet, sevgili, günün sonuna doğru geliyoruz. 2 Eylül Çarşamba sabahındayız. İki şarkı dinledik ve bugün radyomuzda neler var neler yok anlattık. Son şarkımıza geçelim mi İksan?
0: Geçelim, Jungle'la kapıyoruz. Yayınım Carry On olacak kulaklarımızda. Sevgili Salih'e, Salih Şeker'e çok teşekkür ederim. Teknik masada o yardımcı oldu bize. Sizleri de bizleri dinlediğiniz için tabii ki her zaman olduğu gibi çok çok teşekkürler.
1: Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
3: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Biz şimdi Açık Radyo'da ne için destek istiyoruz ve destek olunca ne olmuş oluyor? Onu birazcık anlatalım isterseniz.
2: Lütfen.
1: Şimdi Açık Radyo bildiğiniz gibi Türkiye koşullarının doğal bir ürünü sayılamayacak mucizelerden bir tanesi. Bir kültürel sapma olarak değerlendirebileceğimiz, aslında var olmaması gereken bir yer. Bunun var olmaya devam etmesi gerekiyor. Bunun da mümkün mertebe sponsor ve reklamdan bağımsız olarak var olmaya devam etmesi herkesin çıkarına. Çünkü gerçekten iyi haber veren, iyi müzik, iyi her şey yayını yapan bir radyonun günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında bu sponsor ve reklamlara ne kadar az bağlı olursa bunu o kadar iyi yapabileceği gibi temel bir gerçeklik var diyebilir miyiz?
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emir Erhan'a teşekkür ederiz.
6: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
7: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
8: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Bu hafta Açık Gazete tatilde biliyorsunuz. O yüzden Ömer Madra yok bugün. Ama destekçimize teşekkür ederek başlayayım. Emir Erhan bu haftaki destekçimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta bir özel program yapmaya çalışacağım. Neden? Çünkü Açık Yeşil'in eski dinleyicileri hatırlar belki. Bundan 10 yıl önce de bu özel programı yapmıştık ama bir dizi özel program yapmıştık. Bugünkü programda İvan İliç'in 20. yüzyılın en radikal ve en sıra dışı düşünürlerinden İvan İliç'in 100. doğum gününü kutlayacağız. Çünkü İvan İliç 4 Eylül 1926'da yani 2 gün sonra Cuma günü 100. doğum günü oluyor. 4 Eylül 1926'da Viyana'da doğmuştu. İvan İliç Türkiye'li okurların aslında yakından tanıdığı ama çok da geniş bir çevre tarafından belki bilinmeyen ya da en azından biraz sonra Türkçedeki kitaplarının yayınlanmasına ilişkin de bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani ne zaman başladı yayın, hangi kitaplar çıktı? Yani bir 10 yıllık yaklaşık ilk yayından itibaren yoğun bir ilgi vardı belki İvan İliç'in kitaplarına dair ama daha sonra bunun azaldığını görüyoruz. Sadece son dönemde yeniden kitapları yayınlanmaya başlamış görünüyor. Ondan da bahsedeceğim. Ama önce kısaca 10 yıl önce ne yaptık onu söyleyeyim. 10 yıl önce 2016'da yani yine Eylül ayı boyunca İvan İliç'in 90. doğum günü nedeniyle bir dizi, 5 programlık bir dizi yapmıştık. Bugünkü programda da biraz o 5 programlık İvan İliç anmasına geri dönmeye çalışacağım zamanım olduğu müddetçe. Çünkü o 5 programın tamamı bizim Açık Yeşil'in 10. yılında yayınlamaya başladığımız 2 ciltlik Açık Yeşil kitaplarının Can Yayınları'ndan çıkan 2 ciltlik Açık Yeşil kitaplarının 1. cildinde teorisi ve pratiği ile bir ekoloji rehberi alt başlığını taşıyan 1. Açık Yeşil kitabında 50 sayfaya yakın bir yer tutuyor 5 program. Bu bölümün başlığında endüstriyalizm ve kalkınma eleştirisinin öncüsü İvan İliç 90 yaşında koymuşuz. Şimdi de bir 10 yıl sonra 100. yaş kutlamasını ve anmasını yapmış oluyoruz. Yine İliç'ten bahsetmeye başlamadan önce bir de duyuru yapayım. Tam doğum gününde yani Cuma günü 4 Eylül günü İstanbul'da olanları aslında bir doğum günü kutlamasına da bekleyebiliriz. Beyoğlu'nda Büyük Parmak Kapı sokaktaki Parma Beyoğlu mekanında küçük bir saat akşam 6'da başlayacak küçük bir doğum günü anması ve söyleşi yapacağız Kürşat Kızıltuğ'la birlikte. Oraya da vakti olanları, ilgisi olanları bekleriz bu 100. yıl doğum günü anmasına. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinde 4 Eylül ile 6 Eylül arasında İlvan İliç 100 yaşında etkinlikleri yapılıyor. Bizim etkinliğimiz de o kalabalığın diyelim bir parçası. Bir İlvan İliç 100 diye tararsanız, İngilizce olarak yazarsanız muhtemelen çıkar karşınıza bir harita var. Orada bütün etkinlikleri de görebilirsiniz. Çok yoğun olmasa da İlvan İliç'i takip eden hala bir ciddi kitle olduğunu söyleyebiliriz. Peki kimdir İlvan İliç? Nedir? Ne değildir? Biraz hayatından da bahsederek bu programda hatırlatmaya çalışacağım. Tabii bu kadar kısa bir sürede düşüncelerini özetlemek falan mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim en başta. İlvan İliç'in böyle tek bir konu, tek bir tema üzerinde yazan bir akademik bir yazar ya da bir filozof gibi bir verimi yok. Aslında yazdığı her şeyi bütün detaylarına girerek okursanız aslında tek bir tema var bence. O da modern endüstriyel toplum eleştirisi. Ama bunu çok farklı yönlerden bakarak çok farklı yerlere giderek yapıyor. En önemlilerinden biri de kendisinin bir tür tarihçi olması. Her ne kadar tarih doktorası varsa da zamanında bir tarih doktorası yapmışsa da kendisini tarihçi olarak adlandıran birisi değildir ama bir tarihe bakış metodolojisi var kendisinin ve bütün bu modern toplum eleştirisinde aslında tarihteki kökenlerine inerek aslında bu ilk ne zaman ortaya çıktı, neden ortaya çıktı ve bu kökenleri de genellikle Orta Çağ'da bularak, Orta Çağ düşüncesinden, Orta Çağ filozoflarından yola çıkarak ama o filozoflar da Orta Çağ'ın genellikle daha gölgede kalmış düşünürleri, filozoflarıdır. Onlardan yola çıkarak anlatır. Ama bizim Türkiye'de özellikle İlvan İliç'i iyi tanımamızı sağlayan eserleri doğrudan doğruya aslında Yeşil Hareket'in, Ekoloji Hareketi'nin de öncülerinden birisi olmasına neden olan bir dizi yazısı ve kitabıdır. Bu bir dizi yazı ve kitap 1960'ların sonlarında yayınlanmaya başladı. 1970'lerin sonlarına hatta 1980'e kadar diyebiliriz. Yaklaşık işte 11-12 yıl boyunca yayınladığı kitaplardan oluşuyor. Daha sonra ölümüne kadar 2002'de hayatını kaybetti İlvan İliç. 2002'deki ölümüne kadar biraz temasını değiştirdi diyebiliriz. Biraz daha tarihe döndü ama zaten 90'lı yıllarda çok fazla kitap yazmadı. Hastalığı nedeniyle ama onunla yapılan söyleşiler kitaplaştı. Yani 90'lardaki son dönemine ilişkin de elimizde çok sayıda yazı, kitap, söyleşi var yok değil. Ama özellikle 1970'lerde yayınlanan kitaplarının bizim bugün İliç'i bilmemize neden olan en önemli eleştirilerinin kaynakları olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bu en önemli eleştiriler? İliç'i bugün önemli kılan ve bizim de özellikle ekoloji hareketlerinin, yeşil hareketin bir tür kurucusu denemez çünkü kendisini yeşil olarak, ekolojist olarak tanımlayan birisi değil ve aslında hiçbir zaman bu hareketlerin bir parçası da olmuş bir isim değil. Ama ilham kaynağı denebilir belki. Özellikle radikal yeşil düşüncenin ilham kaynaklarından biri denebilir. Bunun en önemli nedeni de bir kurumlar eleştirisi yapması ve bu kurumlar eleştirisinin temelde endüstriyel toplumu mümkün kılan kurumlar. İşte biliyorsunuz en meşhur kitabı Okulsuz Toplum işte okulla başlar yani zorunlu eğitim sistemiyle başlar. Daha sonra zorunlu tırnak içinde sağlık sistemi, hastaneler ve ulaşım sistemi, otoyollar diye devam eder ve bunu geliştirir. Aslında ilk kitabından itibaren bunu konuşmaya başlamıştır ve hepsinin kökenindeki bütün bu kurumsal yozlaşmanın ve kurumlaşarak endüstriyel toplumun kurulmasının ve aslında bir anlamda toplumların yoldan çıkmasının, yozlaşmasının ki yozlaşma kelimesini kullanmak İliç kendisi pek kullanmasa da çok yanlış olmaz. Hepsinin kökeninde de kilisenin yozlaşmasını gösterir. Orta çağdan itibaren bunun izlerini sürerek neden peki? Çünkü Ivan İliç, yani hayatını anlatmadan direkt girdim ama Ivan İliç aslında Vatikan'da eğitim almış ve Vatikan hiyerarşisine girmek üzereyken buradan kaçarak Amerika'ya gitmiş ve orada papazlığa başlamış bir din adamı, bir Katolik din adamı. Ama 1968 ya da 69'da bir tür Engizisyon'a uğruyor. Yani şöyle hatta diyorum ben, abartıyor olabilirim ama yani birkaç yüzyıl önce yaşasaydı, Engizisyon döneminde yaşasaydı yakılırdı. Tabii bu dönemde böyle bir şey olamayacağı için kendisi aforoz edilmek üzereyken Vatikan tarafından kendisi cübbesini çıkararak kilisedeki resmi görevlerinden ayrılmış oluyor. Ama hayatı boyunca bu Katolik inancını korumanın ötesinde dinsel referanslar, Orta Çağ referansları çok yoğun bir şekilde, hatta önemli bazı mesela İsa Miryeli hikayesi gibi İncil'den doğrudan referanslarla da bu dinsel referanslarını sürdürmüştür. Ama neyse, fazla dağıtmadan belki hayatını da birazcık anlatmaya vakit kalır. Ona geçmeden ama biraz İliç'in kitaplarına, Türkçedeki kitaplarına değinmek istiyorum. Çünkü böyle bir tarihçe yapmak aslında Türkiye'li okurun İvan İliç'i nasıl tanıdığını, nereden tanıdığını görmek açısından bize bir rehber olabilir diye düşünüyorum. Bir de şunun için böyle düşünüyorum. Yani bunu ne bileyim 20 sene önce konuşsaydık belki çok daha yeni olacaktı ama İliç'in ölümünün üzerinden işte ne zaman oldu? 14 sene geçmiş. 2002'de ölmüştü. Pardon, yanlış söyledim. 24 sene geçmiş. 14 değil, 24 sene geçmiş. Ve ilk kitabının Türkçe'de yayınlanmasının üzerinden de 40 seneyi aşkın bir süre geçmiş. Çünkü Ivan İliç her ne kadar bu kitabı da 1969'da yayınladıysa da, en meşhur kitabını, Türkçe'de yayınlanan ilk kitabı olan Okulsuz Toplum'un Türkçe'deki yayın tarihi 1985. Haziran 1985'te benim elimde şu anda birinci baskısı var. Birey ve Toplum yayınlarından Tevfik Bedirhan Üstün çevirisiyle çıkmış. Ben de muhtemelen bu yayınlandıktan 1-2 sene sonra okudum. İlk tanışmam yaklaşık 40 yıl öncedir benim de. Ivan Illich'in Okulsuz Toplumu ilk kitabı değil aslında. İlk kitabı Celebration of Awareness başlığını taşıyan, yazılarından, farklı yerlerde yayınlanmış yazılarından oluşan bir kitap. O kitap Türkçe'de yayınlanmamıştı yakın zamana kadar. Ama güzel bir gelişme oldu. Şimdi Ketebe Yayınları Ivan Illich dizisine başlamış anladığım kadarıyla. Üç kitap çıkarmışlar. İkisi daha önce yayınlanan kitaplar ama birisi galiba en son çıkan bu. Farkındalığa Övgü başlığıyla Celebration of Awareness'ı, ki Erich Fromm'un da ön sözü vardır bu kitapta, yayınlamışlar Ali Karatay çevirisiyle. Yanlış okumayayım. Evet. Ali Karatay çevirisiyle bütün kitapları Ketebe'den çıkıyor. Yayınlanmış. Dolayısıyla aslında ilk kitabı da şu anda yayınlanmış ve tamamlanmış oldu. Ama biz geriye dönelim biraz. Türkçedeki yayın serüvenine bakalım. Yani ilk yayınlanan Okulsuz Toplum 1985 yılında. Ardından muhtemelen Türkçede en iyi bilinen diğer kitabı Şenlikli Toplum 1988'de. Yeni yayına başlayan Ayrıntı Yayınları'nın ilk kitabı olarak Ahmet Kot çevirisiyle yayınlandı. Bu Şenlikli Toplum özellikle bizim yeşil çevrelerde çok iyi bilinen, bir dönem neredeyse ezberlenen bir kitaptı. Bugün piyasada yeni baskıları var mı bilmiyorum ama merak edenler herhalde sahaflarda bulabilir. Bunun yeni, yani Ayrıntı Yayınları bunu birkaç kez bastı tabii. Benim elimde de ikinci baskısı var. 1989'da çıkan ikinci baskı. Şenlikli Toplum, merak edenler herhalde sahaflarda bulabilir. Bunun yeni, yani Ayrıntı Yayınları bunu birkaç kez bastı tabii. Benim elimde de ikinci baskısı var. 1989'da çıkan ikinci baskı. Şenlikli Toplum tabii aslında Tools

Köleliğinin de asıl başlığı bu değil. Bunun asıl başlığı da ihtiyaçların tarihine doğru gibi bir şekilde aslında çevrilmesi lazım bir başlığı var. Ama bu da yine doğrudan doğruya nasıl ihtiyaçların modern endüstriyel toplumda ihtiyaçların nasıl aslında yaratıldığını, bu kurumlar tarafından nasıl yaratıldığını anlatan şen toplumun devamı niteliğindeki kitaplardan bir tanesi. Hemen ardından muhtemelen yine aynı yıl ya da bir yıl sonra da yine pardon 1984'müş bu. Pınar Yayınları profesyonellerin iktidarını yayınlamış ama bu İliç'in kitabı değil aslında. İliç'in de yazısı olan bir derleme kitap. Bundan önce yani tüketim köleliğinden sonra 1991'de H2O Unutmanın Suları çıkmış AFA yayınlarından. Bunu dinleyicilerimizin bir kısmı hatırlar eminim. AFA'nın en havalı kitaplarından biriydi bence. Liz Behmoaras'ın çevirisiyle çıkmıştı o zaman. İnce bir kitap. Ardından Ağaç Yayınları vardı o zaman. Ağaç Yayınlarından 1992'de Enerji ve Eşitlik çıkıyor. Aslında okulsuz toplum, tüketim köleliği ve enerji ve eşitlik aynı serinin devamı sayılabilir. Ve nihayet 1995'te Medical Nemesis, İliç'in 1975'te yayınladığı yine en meşhur, en tartışmalı kitaplarından biri. Medical Nemesis aslında tıp kurumunun intikamı gibi çevrilebilir belki, ya da tıbbın intikamı diye, ama sağlığın gaspı başlığıyla. Bu da Ayrıntı Yayınlarından çıktı. Yani bu da asıl yayın tarihinden 20 yıl sonra Türkçe'ye çevrilmiş oldu. Ve bu seriyi kapatan kitap 1996'da yayınlanan, Ocak 1996'da Ayraç Yayınları tarafından yayınlanan Gender olmuş. Şimdi topluyoruz. 8 kitap, 7 kitabı çıkmış. Profesyonel iktidarı onun sayılmaz. 7 kitabı 10 yıl içerisinde yayınlanmış ve bitmiş ve ardından İvan İliç büyük ölçüde gündemden düşmüş, Türkiye'deki yayın dünyasının gündeminden, ta ki biz Yeni İnsan Yayınları bünyesinde bir şeye başlayana kadar, İvan İliç serisine başlayana kadar 2007 yılında, yani 12 yıllık bir aradan sonra 2007'de Yeni İnsan'da benim dizi editörü olduğum bir İvan İliç kitapları serisine başladık. Ve ilk kitap olarak yine bu Lizzie Behmoaras'ın çevirdiği AFA'dan çıkan H2O'nun yeni baskısını aynı çeviriyle yayınladık. Ve ardından 3 kitap çıktı benim editörlüğüm altında. Bunlar sırasıyla İşsizlik Hakkı, Gölge İş ve ABC, Aklın Modernleşmesi. ABC'nin çevirmenlerinden biri de benim. Bu 3 kitap art arda yayınlandı. Sonra ben editörlüğünü bu dizinin bıraktıktan sonra 2 kitap daha çıktı ama bu seriden. Birisi Geçmişin Aynasında başlığıyla çevrilen In the Mirror of the Past. Bu Ivan Illich'in 1978 ile 1990 arasında verdiği derslerin ve yaptığı konuşmaların yer aldığı bir kitap. Bunun çevirisi. Bu çok iyi bir kitaptır. Çok farklı konu, çok ilginç konuşmalardan ve derslerden oluşan bir kitaptır. Ve son olarak da ya da pardon, Geçmişin Aynasında son kitap, bu Ivan Illich kitaplığında, Yeni İnsan'daki. Bir önceki de David Cayley'in Ivan Illich'le Söyleşiler kitabının çevirisi çıkmış 2018'de. Dolayısıyla bu seride demek ki 2018, geçmiş aynasına da bakarsak 2019'da tamamlanmış. 2007 ile 2019 arasında 12 yılda 6 kitapla bu da bu seride tamamlanmış. Bu arada tabii çeşitli yayın evleri Okulsuz Toplum'un çeşitli çevirilerini basmaya devam ettiler. Okulsuz Toplum bir bestseller olduğu için, çok herkesin bildiği bir kitap olduğu için defalarca basıldı artık. Kaç baskısı var, kaç çevirisi var ben de bilmiyorum. Ve nihayet işte galiba geçen sene ya da ondan önceki sene Ketebe Yayınları yeniden yayınlamaya başladı. İlk olarak Enerji ve Eşitliğin yeni baskısını yayınlamışlar. Hepsini yeni çevirilerle yayınlıyorlar. Ali Karatay'ın çevirileriyle ve ardından Faydalı İşsizlik Hakkı başlığıyla bizim daha önce İşsizlik Hakkı diye yayınladığımız kitabı çıkarmışlar. Ve son olarak da ilk kitabı Farkındalığa Övgü'yü çıkarmışlar. Şimdi bayağı uzun bir
İvan İliç 1.

biyografisi yapmış oldum. Bu bir biyografiyi tamamlayacak 2-3 kitaptan bahsetmem lazım. Bizim bu 10 yıl önceki İvan İliç 90 yaşında programlarında henüz yayınlanmamış olan çok önemli bir kitap var. Bu kitap yine David Cayley'in bir biyografisi. Ivan Illich: An Intellectual Journey başlığı altında bir entelektüel biyografisini yazdı. Ki David Cayley'i de bu sene kaybettik. Haziran ayında 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisi Kanadalı bir radyo programcısı ve yazar. Ve en önemli ilgi alanlarından, uzmanlık alanlarından biri Ivan Illich'ti. Kendisinin daha önce Ivan Illich'le yaptığı radyo programlarının ve söyleşilerinin kayıtlarından oluşan iki kitabı vardı. Bir tanesi Ivan Illich'in Conversation, işte bu yeni insandan çıkan söyleşiler kitabı. Bir de daha sonra yayınladığı The Rivers North of the Future diye başka bir söyleşi kitabı daha var Cayley'in. Ama bu entelektüel biyografi olağanüstü bir şey. Ölmeden kısa bir süre önce tamamlayabildiği gerçekten bir başyapıt olmuş. 500 sayfalık bir biyografisi. Umarım bu da Türkçe'ye çevrilir ve İliç'i daha iyi tanırız. Çünkü benim de mesela İliç hakkında bilmediğim bir ton şeyi bu kitapta okudukça, henüz bitiremedim, okudukça öğreniyorum. Bu kitabın yayın tarihini de söyleyeyim size, 2021. 2021 yılında yayınlanmıştı. Bir tane daha biyografisi var aslında. Cuernavaca Yalvacı diye, The Prophet of Cuernavaca, Todd Harsh'ın bir kitabı. Ama bu sadece Meksika günlerini, Meksika'da Cuernavaca'daki bu Kültürler Arası Dokümantasyon Merkezi'ni kurdukları dönemdeki günlerini ve aslında bu Katolik Kilisesi'nden aforoz edilmesinin hikayesini anlatan bir kitap. Ivan Illich ve Batı'nın Krizi alt başlığıyla bir 10 yıl önce falan yayınlanmış bir kitaptı. Şimdi çok kısaca, çok az zamanım kaldığı için hani dediğim gibi düşüncelerine girecek kadar vakit yok, ama merak edenlere bir kez daha yayının başında söylediğimi tekrarlayayım. Bizim 90. yaş günü vesilesiyle 2016'da 5 programlık Ömer abiyle birlikte Açık Yeşil'de bir Ivan Illich anmamız vardı. Çok kapsamlı, ki çeşitli kayıtlar da dinleterek, onun sesinden kayıtlar falan da dinleterek yapmıştık. Onu merak edenler, kaçırmış olanlar, podcast'i galiba yok ama Açık Yeşil kitabında, Açık Yeşil'in birinci cildinde bu şeyi bulabilirler. Çok kısa biyografisini madem anlatıp bitireyim, çünkü hani düşüncelerine girecek zaman yok. Ivan Illich 4 Eylül 1926'da Viyana'da doğuyor. Annesi bir yarı Sefarat, yarı Aşkenaz Yahudi aileden geliyor, ama kendisi Hristiyanlığa dönmüş bir Yahudi aileden geliyor. Tabi bu İliç'i ve ailesini kurtarmayacaktır Naziler geldiğinde. Babası ise bir Hırvat, biraz böyle soylu değilse de köklü bir aileden gelen, Hırvatistan'ın Split kentinin karşısındaki Braç adasında işte böyle üzüm bağları, geniş toprakları falan olan bir aileden gelen bir kişi. Ve 6 yaşındayken babasıyla annesi ayrılıyor. Ve daha sonra da zaten Nazilerin ilhakı nedeniyle Viyana'dan birkaç sene sonra, savaş başladıktan sonra aslında 1941'de ayrılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü birdenbire Yahudi oldukları fark ediliyor herhalde. Ve İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da bir dönem çok genç yaşlarında, işte 16-17 yaşlarında herhalde, oradaki direnişe de destek olduğunu anlatıyor. Ufak tefek desteklerdi bunlar diyor. Ama ardından çeşitli yerlerde okuyarak en nihayet işte Vatikan'da din adamı olana kadar, cübbesini giyene kadar devam ediyor. Ama dediğim gibi biraz önce orada Vatikan hiyerarşisine dahil olacak parlak bir papaz olmaktan kaçarak New York'a gidiyor. 1950'li
1950'de galiba. Şimdi kontrol etmedim ama bayağı erken bir tarihte ve New York'ta Porto Rico Kilisesi'nde papazlığa başlıyor ve ardından böyle uzun süren bir ve düşünün 1950'de New York'a geldikten sonra işte ilk kitabı çıkana kadar neredeyse 20 yıl düşüncelerini geliştirdiği bir dönem var ve bu dönemdeki en önemli şeylerden bir tanesi aslında 1960'ların başında daha kalkınmaya karşı bir seferberlik başlatması. Kalkınma yani Batı'nın güneyi kalkındırmasına karşı bir seferberlik başlatması. Buradan yola çıkarak pek çok düşüncesini takip edebiliriz ama çok net bir şey var. İşte dediğim gibi 1969'da 68'de ya da ilk kitabı yayınlanana kadar Meksika'da açtığı bir merkezde bir tür özgür üniversite gibi bir yer kuruyor 1976'ya kadar açık kalan. Orada geliştirdiği düşünceler ve orada aslında geniş bir çevre oluşturuyor ve 1970'lerin başında da olağanüstü popüler bir düşünüre dönüşüyor. Ama sonrası 90'lar ayrı bir hikaye. 2002'deki ölümüne kadar çok ilginç başka kitaplar da yazdı. Bunlardan sonuncusu hatta metnin bağlarında In the Vineyard of the Text diye bir kitap. Bir ortaçağ düşünürü olan Hugo'un, Saint Victor'lu Hugo'un Didaskalyon eserine bir tür şerh olarak yazdığı bir kitaptır. Son derece enteresan. Daha çok dil, alfabe, metnin oluşumu gibi konulara giriyor 1990'larda. Ama onların hepsi de aslında yine modern endüstriyel toplumun kesin kabullerini sorgulamakla ilgili. Bunların en başında da işte kalkınma düşüncesi geliyor. Yani herkesin, bütün toplumların, bütün ülkelerin aynı endüstriyel yaşam biçimini kabul etmek zorunda bırakıldıkları, bunun bir kesinlik haline geldiği bir durumun eleştirisi için ana teması sayılabilir. Bunları da yani bugünkü işte degrowth gibi büyümeme ya da küçülme düşüncesi gibi bunların hepsini 1960'larda İliç'in yazılarında ilk örneklerini, ilk işaretlerini bulabiliyoruz. Evet, devamı için daha karşılıklı bir sohbet için meraklısını bir kez daha duyurmuş olayım. Cuma günü Parma Beyoğlu'nda saat 6'da yapacağımız doğum günü kutlamasına da bekleriz. Şimdi İvan İliç'in en sevdiğini bildiğim Schubert beatlerinden biriyle çıkalım. Onun da 100. yaşını bununla kutlamış olalım. Bariton Thomas Quasthoff söyleyecek. Justus Reyen piyanoda eşlik edecek. Schubert'in en meşhur şarkılarından biri Kuğu şarkılarından Serenat bölümünü dinleyeceğiz. İvan İliç 100 yaşında. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emir Erhan'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
3: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugünkü programda iklim krizinin kentlerdeki karşılığını ve kentlerin bu krize nasıl hazırlanabileceğini konuşacağız. Aşırı sıcaklar, seller, su kıtlığı, yangınlar ve giderek artan afet risk kentlerin nasıl planlandığı ve yönetildiği sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. Üstelik bu etkileri kente herkes aynı şekilde yaşamıyor. Hangi mahallede yaşadığımız, nasıl bir çevrede yaşadığımız ve hangi kaynaklara erişebildiğimiz iklim krizine karşı ne kadar kırılgan olduğumuzu da belirliyor aslında. Öte yandan iklim dirençli kentler artık küresel iklim gündeminin de önemli başlıklarından biri. Çünkü dünyanın farklı kentlerinde farklı ölçeklerde de olsa benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Bugün bu konuyu COP31'e doğru üst başlığı ile konuşacağız. Çünkü bildiğiniz gibi bu yıl COP31 Türkiye'de Antalya'da gerçekleşecek. Ve iklim dirençli şehirler de zirvenin aksiyon ajandasındaki önemli başlıklardan biri. Bu sebeple biz de COP31'e doğru iklim dirençli kentleri, kentlerin geleceğini ve bu küresel gündemin yerel mücadelelerle nasıl buluşabileceğini doçent doktor Dalia Hazar ile konuşacağız bugün. Kendisi şehir planlama ve kentsel tasarım alanında çalışmalar yürütüyor. Ve kent müşterekleri, yerel yönetimler ve sağlıklı kentler üzerine çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nde genel sekreter yardımcılığı görevini sürdürüyor. Hoş geldiniz Dalia Hanım.
2: Hoş bulduk. Davet için çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün öncelikle iklim dirençli kent kavramından başlayalım istiyorum. COP31'in önemli başlıklarından biri de bu. Aslında hem iklim hem de dirençlilik tek başına oldukça katmanlı kavramlar. İklim krizini yalnızca sıcaklık artışı, sel ya da kuraklık böyle fiziksel sonuçlarıyla değil, barınmadan gıdaya, suya, enerjiye, ulaşıma, sağlığa, çalışma hayatına veya toplumsal eşitsizliklere kadar uzanan etkileriyle konuşuyoruz. Sizce iklim dirençli bir kent hangi katmanları birlikte düşünmeli ve bugün Türkiye'de bu kavramı ne kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz? Bunu sorarak başlayayım bugün.
2: Çok teşekkürler. Bence Türkiye'de bu kavramı henüz yeterince geniş bir çerçevede ele alamıyoruz. Çünkü iklim dirençlik dediğimizde bir kentin iklim kaynaklı şoklara hazırlanması, bu şoklar karşısında temel işlevlerini sürdürmesi ve değişen koşullara uyum sağlamasından bahsediyoruz ama sadece altyapı ve afet yönetimi yeterli değil bunun için. Bu kavramların yanında gıda, su, enerji, ulaşım, barınma, sağlık, ekosistemler, ekosistem hizmetleri, ekonomi ve sosyal politikaları hep bir arada düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iklim dirençli kent dediğimizde aslında çoklu krizlere de dirençlilikten bahsetmemiz gerekiyor diyebilirim. Biz geçen Mayıs ayında Sağlıklı Kentler Birliği olarak bir Sağlıklı Kentler Forumu gerçekleştirdik ve bu ilişkileri gıda, su, enerji bütünselliğinde ele almaya çalıştık o forumda. Çünkü gıda meselesi aynı zamanda su meselesi, su, enerji ve altyapı ile ilişkili. Enerji doğrudan sağlık, yoksulluk, eşitsizlik ve kentsel dayanıklılıkla ilgili. Somut bir örnek verecek olursak mesela bir derenin ekolojik restorasyonunu yaparken sadece bir taşkın riskini azaltmıyoruz aslında. İklim perspektifinden baktığımızda geçirgen yüzeyleri arttırıyor, su döngüsünü iyileştiriyor, biyolojik çeşitliliği destekliyor, termal konfor için serinletici bir alan yaratıyor ve aslında insanların yürüyebileceği, hareket edebileceği daha sağlıklı kamusal alanlar oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla benim için iklim dirençli kent tek bir sorunu çözmek değil taşkın gibi örneğin. Kentin farklı sistemlerini birlikte iyileştirebilmek demek. Bir diğer örnek olarak da kurakçıl peyzaj çalışmalarını verebiliriz. Belediyelerin, yerel yönetimlerin sıklıkla gerçekleştirdiği. Burada temel amaç geçirgen yüzeyleri arttırmak ama ben gördüğüm örneklerde daha çok bitkisiz geçirgen yüzeylere mesela rastlıyorum. Bu da kentsel ısı adasını aslında ısı adası etkisini arttıran bir durum. Yerele özgü bitkilendirme dengesini mesela bu kurakçıl peyzaj çalışmalarında gütmek biyoçeşitlik açısından da kritik diyebilirim ilk soruya yanıt olarak.
1: Evet.
3: Evet, şimdi tabii sizin bahsettiğiniz bu iklim krizinin kentsel yansımaları kentte yaşayan herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Yani bir de bir bunun toplumsal mekansal eşitsizlik boyutu var. Bir mahallenin suya erişimi, yeşil alana yakınlığı, yüzey ısısı, bitki çeşitliliği, yapılaşma biçimi, ulaşım olanakları ya da barınma koşulları yani yerleşim dokusu ile o mahallede yaşayanların iklim krizine karşı korunganlığı arasında ilişkiler var. Biz bunu geçenlerde Maltepe ilçesi için yaptığımız bir eşitsizlik haritasında açıkça gösterdik ya halen yayında. Halen yayında. Dolayısıyla kentin iklim karşısındaki kırılganlığını, direnç kapasitesini anlamak daha çok o yere özgü, orada yaşayanların deneyimleriyle birlikte düşünülen bir çalışma gerektiriyor gibi gözüküyor ilk bulgular. Bu durumda iklim dirençli kentlere yönelik çalışmaların da her kent, her mahalle için farklılaşması gerekmiyor mu? Yani böyle bir kent geneli için dirençlilik yerine aslında biraz daha mahalle bazlı yüksek çözünürlükte çözümler gerekmiyor mu diye düşündük. Yerelin özgür koşullarını, orada yaşayanların deneyimlerini merkeze alan bir dirençlik yaklaşımı kurulabilir mi diye sormak istiyorum. Bunun Türkiye'de veri ve metodolojik altyapısı var mı diye sormak istiyorum. Biz küçük bir takım araştırmalar yaptık ama sizin tabii deneyimiz daha yaygın, sizin yanıtınız daha önemli olacak.
2: Çok teşekkürler hocam. Çok kritik bir konu. Çok güzel bir soru oldu bu. Burada öncelikle her yere uygulanabilecek standart bir dirençli kent modeli olmadığı kabulüyle başlamamız gerekiyor zaten. Ve iklim riski yalnızca tehlikenin kendisinden oluşmuyor. O tehlikeye kimin, nerede, hangi koşullarda maruz kaldığıyla şekilleniyor derece olarak. Dolayısıyla sağlıklı kent perspektifinden baktığımızda aslında her kentin kendi reçetesi olmalı ve hatta sizin de dediğiniz gibi her mahallenin kendi reçetesi olmalı. Hangi çözümü uygulayalım diye sorduğumuzda öncelikle bu yerin gerçekten kırılganlığı nedir ve burada yaşayan insanlar bunu nasıl deneyimliyor sorusunu sormamız ve bu sorunun yanıtını katılımcı bir biçimde aramamız gerekiyor. Yani yereldeki kırılganlığı doğru tespit etmeli, yerel bilgiyi sürece katmalı ve birlikte çözüm üretme kapasitelerini geliştirmeliyiz temelde. İklim sürdürülebilirlik için yerel yönetimler ağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferanslarından esinlenerek bir yerel iklim konferansı modeli oluşturdu. Bunun ismi Town Hall COP. Genellikle kent ölçeğinde yapılabildiği gibi daha ilçe ölçeğinde ya da mahalle ölçeğinde de uygulanan katılımcı bir model bu aslında. Bir tür yerel iklim zirvesi. Ve biz de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bu yerel iklim zirvesinin Türkiye'deki ilk örneğini geçtiğimiz yıl 2025 Mayıs ayında İzmir'de gerçekleştirdik ve farklı üye şehirlerimizle uygulamaya devam ettik. İzmir'de gıda güvenliği, enerjide yeşil dönüşüm, dirençli kentler ve yeşil ağlara odaklandığımız 4 günlük bir etkinlik yaptık. Birkaç ay sonra Burdur kentinde kuraklık ve su yönetimi temalı bir etkinlik yaptık. Çünkü göller yöresi olarak en kritik problemi su kaynaklarıydı. Ardından Yalova'da yayalaştırma ve mikro mobilite temalı bir etkinlik yaptık. Sonra İzmir'de gençlerin katılımıyla gençlik temalı bir yerel iklim konferansı yaptık. Onların perspektifi ve kırılganlıklarını öğrenmek için. En son da İnegöl'de üretimde yeşil dönüşüm temalı bir yerel iklim konferansı düzenledik. Önümüzdeki günlerde UNFPA partnerleriyle bir kadınlar odağında, kırılgan gruplar olarak kadınlar odağında büyük ihtimalle Şanlıurfa'da bir yerel iklim konferansı daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlar temelde aslında sizin de biraz önce söylediğiniz gibi her yerelde farklılaşan kırılganlıkları, farklılaşan temalar üzerinde ele aldığımız, bunu raporladığımız bir yerel iklim deklarasyonu taahhüde oluşturduğumuz bir süreçle ele aldığımız konular ve bu çalışmaların her yerelde, her ilçede, her mahallede kesinlikle katılımcı bir süreçte gerçekleştirilmesi, doğru tespit edilmesi ve izlenebilir, güncellenebilir veri haline getirilmesi ve en önemlisi de tabii ki yerel iklim politikalarına entegre edilebilmesi gerekiyor diyebilirim.
1: Aslında buradan biraz da iklim adaleti meselesine geçmek istiyorum. Çünkü sizin az önce söylediğiniz o iklim dirençliliğinin yere ve o yerde yaşayanların deneyimlerine göre farklılaşması gerektiği fikri doğrudan bu meseleyle de bağlantılı gibi. İklim krizinin etkileri kent içinde de eşit dağılmıyor. Aynı kentte bazı mahalleler daha fazla yeşil alana, ağaca, parka veya işte açık alana sahipken bazı mahalleler yoğun yapılaşma, az yeşil alan ve daha yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Ben şunu sormak istiyorum. İklim dirençliliği çalışmaları kentteki mevcut eşitsizlikleri azaltan bir araca nasıl dönüşebilir? Ve de dirençli kent derken aslında nasıl bir kentsel adalet meselesini tarif ediyoruz sizce? Bunu biraz daha açabilir miyiz acaba?
2: Tabii ki. İklim krizinin en önemli özelliklerinden biri zaten var olan eşitsizlikleri daha görünür ve çoğu zaman daha ağır hale getirmesi. Yani aynı sıcak hava dalgası ağaca, parka, iyi yalıtılmış bir konuta ya da klimaya erişebilen kişilerle yoğun yapılaşmış yeşil alanı az bir mahallede yaşayan kişilerin karşılaştığı riskler aynı değil. Aynı şekilde su kesintisi, sel veya enerji maliyetlerindeki artış da her haneyi aynı şekilde etkilemiyor. Bu bakış açısı yerel yönetimlerin yatırım kararlarını da değiştirebiliyor. Değiştirmeli ya da diyebiliriz. Örneğin yeni bir park alanı nereye yapılmalı? Ağaçlandırma ya da gölgelendirmeler için hangi mahallelerden başlanmalı? Taşkın önleme yatırımları nereye yapılmalı? Toplu taşıma kim daha kolay erişiyor, kim daha zor erişiyor? Bu yatırımları nereye yapmalıyız? Sağlıklı gıda ve güvenli suya erişimde kim daha kırılgan? Öncelikle bunların tespitinin yapılması gerekiyor. Bu yatırımları, dirençlik yatırımlarını bu sorularla birlikte düşündüğümüzde yerel iklim politikası aynı zamanda bir mekansal adalet ve sağlık adaleti politikası haline geliyor. Bu nedenle dirençli kent aslında herkesin eşit ölçüde dirençli olduğu kent değil, en kırılgan olanların direnç kapasitesini özellikle güçlendirebilen bir kent olduğunda bir kentsel adalet savunusuna, bir kent hakkına dönüşebiliyor diyebilirim.
3: Şimdi Derli Hanım'ın söylediği konular çok ilginç. Biz de geçen sene bu konuda Maltepe ilçesindeki kırılganlıkların incelenmesine elverişli bir web sitesi yaptık. Bu aslında TESEV bünyesinde bir proje kapsamında yapıldı. Ve halen de yayında. Yani burada iklim krizinin mekansal bir bağlamda mahalle düzeyinde yarattığı, yol açtığı mekansal eşitsizlikleri açığa çıkarıyor ve bu aslında sorgulanabilir bir site ve demin Dalia Hanım'ın söylediği eşitsizlikleri kullanıcının tek tek sorgulamasına izin veriyor. Mesela bu sitede şunları görebiliyoruz. Mesela raiç bedel diye sokakların raiç bedelinin yüksek olduğu yerlerin genellikle her yerde değil ama genellikle iklim açısından yaşam kalitesi daha iyi yerler olduğunu açıkça görebiliyoruz. Mesela Maltepe'de o sahildeki parka yakın Yalı Mahallesi ve o caddeye bakan yerlerdeki yüzey sıcaklığı aynı gün aynı saatte hemen 1 kilometre 1,5 kilometre ötede biraz daha E5'in öbür tarafındaki Fındıklı'daki mahalleden 20 dereceye yakın daha yüksek olabiliyor. Aynı şekilde yeşil örtüsü açısından da farklılıklar var. Ve bu şekilde baktığımız zaman aslında kentteki toplumsal ekonomik eşitsizlikler var olan ve bizim haritaladığımız bildiğimiz eşitsizlikler yeni duyarlılık kazandığımız bu çevresel eşitsizliklerle üst üste çakışıyor ve onları pekiştiriyor. Yani bir yerde eşitsizlik kavramının bir ekolojik boyutu ortaya çıkmış oluyor. Bu da tabii şey için kent yönetimi planlaması tasarımı için yepyeni boyutlar, sorunlar, sorunsallar gündeme getiriyor. Müdahale biçimlerinin olabilirliğini tartışmamıza yol açıyor. Burada programın program Spotify yayınlandığı zaman belki onun sonunda da bu siteye bir bağlantı eklemek imkanımız olabilecek.
1: Evet, Maltepe Belediyesi'nin web sayfasından da erişilebilir durumda. Ama biz aynı zamanda linkini de bu programın duyurusuyla beraber paylaşacağız. Şimdi bir müzik arası verelim isterseniz. Bugün çalacağımız parçayı bu sıralar COP31 sebebiyle Açık Radyo'da da sıkça süreçle ilgili görüşlerini paylaşan Henry Böll Vakfı Ekoloji ve İklim Değişikliği Program Koordinatörü çok sevgili arkadaşımız Cem Bico seçti. Bugün Polo Epen'den Canopy isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: Yeryüzlerinde konuğumuz Doçent Doktor Dalia Hazar ile birlikte COP31'e doğru iklim dirençli kentler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk yarısında iklim dirençli kent kavramını, kentler arasındaki ve kent içindeki farklılıkları ve iklim adaleti meselesini konuşmaya çalıştık biraz. Aslında bütün bu başlıkların bizi getirdiği önemli bir nokta var. Bu eşitsizlikler yeni değil. İklim krizi bu eşitsizlikleri daha görünür ve daha da ağır hale getiriyor aslında. Kentlerde yeşil alanların, su kaynaklarının, kıyıların, bostanların ve kamusal alanların korunması için yıllardır mücadele eden yerel hareketler var. Mahalle bostanları örneğin yalnızca yeşil alan yaratmıyor. Temiz gıdaya erişim, toprağın korunması, gıda krizlerine karşı yerel dayanıklık ve mahalle ölçeğinde dayanışma gibi çok farklı katmanları da içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu mücadeleleri iklim dirençli kentlerin bugün zaten üretilmekte olan önemli pratikleri olarak görebiliriz. Sizce bu yerel deneyimleri ve küçük ölçekte üretilen bu pratikleri nasıl daha görünür, daha yaygın ve de birbiriyle bağlantılı hale getirebiliriz? Bunu sormak istiyorum ikinci bölümün ilk sorusu olarak.
1: Teşekkürler. Bence burada ölçek meselesine biraz bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir uygulamanın mahalle ölçeğinde ya da küçük ölçekli olması aslında iklim dirençliği açısından etkisinin de küçük olduğu anlamına da gelmiyor. Bu küçük ölçekte başlayan her türlü çalışma aslında dalgalar halinde daha büyük ölçeklere de sirayet ediyor diyebiliriz. Mahalle bostanları bunun çok güzel bir örneği aslında. Tarihsel süreçte de İstanbul başta olmak üzere ülkemizde çok güzel örnekleri var. Çünkü bir mahalle bostanına yalnızca gıda üretilen bir alan olarak bakmak yeterli değil. Bu değerin önemli bir bölümünü kaçırmamıza sebep oluyor. Bostan toprağı ve geçirgen yüzeyleri koruyan bir alan. Yerel gıdaya erişim desteklediği kadar yeşil altyapıya da katkı sağlayan bir alan. Aynı zamanda mahallede insanların bir araya geldiği, bilgi paylaşımını, dayanışma ağlarını oluşturduğu, güçlendirdiği, bu ağları sağladığı bir alan. Yani hem ekolojik hem de sosyal dirençlilik üreten bir alan aslında. İzmir'de de çeşitli örneklerimiz var. En
0: Evet, ben de
1: bilinen.
0: tam onu da sormak
1: Evet.
0: istiyordum aslında. Oradaki
1: Evet.
0: çalışmalardan da biraz bahsederseniz çok seviniriz.
1: Tabii ki. Bir kadife kale mahalle bostanımız var. Ve hani bizim gurur duyduğumuz bir örnek. Burada 54 parsel bulunuyor ve 51 kadın tarafından yönetiliyor bu parseller. Bir üretim alanı. Fakat önemli olan sadece burada ne kadar gıda üretildiği de değil. Bu uygulama hem o bölgedeki gıda güvencesi ve topluluk bağlarını güçlendiren bir uygulama. Yerel üretim ve yerel yeşil altyapıyı koruyor ve aynı yerde buluşturuyor. Aynı zamanda kadınların bir araya geldiği, çocukların bir araya geldiği, buradaki o yerel üretimle ilgili bilgi ve deneyim sahibi oldukları da bir alan. Bunu yaygınlaştırmak da istiyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak. Tam bu nedenle mahalle bostanı kentin iklim uyum altyapısının bir parçası olarak da düşünebildiğimiz bir alan. Bizim iklim meclislerimiz de, iklim yurttaş meclisi oluşumlarımız da var. Belki onu da takip etmişsinizdir. Dolayısıyla buradaki katılımcıların hepsi doğal olarak aslında diğer alanlara da katılabilecek insanlar. Yani üreticileri politika yapıcılara doğrudan bağlayabilecek, doğrudan politika yapıcı haline getirebilecek bir köprü de kurabilecek alanlar bunlar. Burada üretilen deneyimler sadece münferit iyi uygulamalar olarak bir kenarda kalmamalı ya da anlatılmamalı diye düşünüyorum. Buradaki bilgi ve deneyimin kent politikasına doğrudan dahil olabilmesi lazım. Dolayısıyla mahalle forumları, iklim meclisleri, vatandaş bilimi uygulamaları, katılımcı bütçeleme ve yerel KOP'lar biraz önce bahsettiğim örnekler. Bu bahsettiğim bu kent politikasına dahiliyetin çeşitli araçları olarak değerlendirilebilir. Burada asıl mesele bostanı yaşatan insanların bilgisinin iklim politikasını üretenlerin masasına ulaştırmak. Ve çok aslında yıllardır, uzun yıllardır gerçekleşen çalışmalar var. müşterekleştirme pratikleri var ülkemizde. Alternatif gıda ağları var, yeryüzü pazarları var,
0: Evet.
1: ekolojik mücadeleler var, çevre hareketleri var yine buna paralel düşünebildiğimiz. Kentsel ya da kırsal alanlarda hani şimdi hep kent odaklı düşünüyoruz ama kırsal da bunun çok büyük bir parçası. Kırsaldaki dönüşüm baskısı da çok büyük bir parçası. Bütün bu alanları bir arada değerlendirebileceğimiz çalışmalar yapmamız ve bunu politika yapıcılarla bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu mücadeleler var ve devam da edecek öz örgütlenme pratikleri olarak.
0: Evet.
1: Mahalle bostanları da yerel yönetim eliyle verilen bir alan da olsa ya da yerel yönetim kolaylaştırıcılığıyla yapılıyor da olsa esasında bir öz örgütlenme, bir müşterekleştirme pratiği ikisini bir arada götürmek gerekiyor diyebilirim.
0: Evet.
2: Peki şimdi burada tam da bu noktada aslında Türkiye'de yapılacak COP31'i konuşmaya başlayabiliriz. Biliyoruz ki bu COP31'de dayanıklı şehirler ve yapılı çevre teması altında yerel yönetimlerden doğa temelli çözümlere, afet riskinden altyapıya kadar pek çok konu böyle gündeme gelecek. Az önce sözünü ettiğiniz bostanlar, mahalle bostanları, yerel gıda ağları, suyun ve kıyıların korunması için verilen mücadeleler, bu yerelde üretilen deneyimlerin büyük küresel iklim gündemine taşıması konusunda önemli. Yani biraz bu yerelden küresele bir bağlantı, bir kanal, bir bağlantı var. Sizce COP31 yerelde var olan ve demin de sizin anlattığınız deneyimlerin, mücadelelerin görünürlüğü, birbiriyle bağlantı kurması, karar süreçlerine taşınması açısından bir fırsat mı? Bu fırsat nasıl hayata geçirilebilir? Devletlerin, resmi kurumların gündemlerinin dışında sivil toplumun, yerel aktörlerin sizce bu alanda ne gibi rolü olabilir? Ne gibi bir alan açabilir kendine? Bu konular üzerindeki düşüncelerinizi bize anlatır mısınız?
1: Ben COP31'i büyük bir potansiyel olarak görüyorum aslında. Sadece yalnızca bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmak olarak değerlendirmememiz lazım. Böyle yaparsak çünkü fırsatın önemli bir bölümünü kaçırırız gibi geliyor. Türkiye'nin farklı kentlerinde zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi çok ciddi bir iklim, çevre, ekolojik bilinç ve deneyimi üretiliyor ve buna yönelik eylemler de gerçekleşiyor. Mahalle bostanları, işte yerel gıdaları, su havzalarının kıyılarının korunması, doğa temelli çözümler, gençlik hareketleri, kooperatifler, meslek örgütleri, akademi ve sivil toplum birçok alanda çalışıyor bu konularda. Bunlar birbirinden bağımsız küçük uygulamalar gibi görülebilir ilk başta ama aslında öyle değil. Türkiye'nin yerelden gelişen iklim deneyiminin parçaları olarak belki bir havuza almak gerekiyor bu deneyimlerin hepsini. COP31 de önemli fırsatlardan biri çünkü bu deneyimleri görünür kılmak, bir araya getirmek, birbirlerini ilişkilendirmek ve ulusal ve küresel iklim gündemine taşımak için bir köprü kurabilir, doğru değerlendirilirse eğer. Ve burada yerel yönetimlerinin rolünü de tekrar düşünmemiz gerekiyor. Belediyeler sadece merkezi düzeyde belirlenen iklim politikalarının yereldeki uygulayıcıları değil ya da altyapı sağlayıcılar değil. Yerelin sahip olduğu önemli bilgi ve çözüm üretme kapasitesini daha görünür kılabilecek, o köprüyü oluşturabilecek aktörler de yerelin ölçek olarak iyi tanıdıkları için. İklim krizinin somut sonuçlarını ilk gören ve bunlara gündelik hayat pratikleri içinde çözüm üretmek zorunda kalan ölçek, çoğu zaman yerel ölçek. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz şey yukarıdan aşağı işleyen bir iklim yönetişimi değil. COP31'in sadece buna indirgenmesi çok üzücü olur. Bunun yerine yerelden merkeze bilgi, deneyim, politika önerisi taşıyabilen çok düzeyli ve çift yönlü bir yönetişim modelinin hayata geçirilebilmesi. Yerel COP'ları da zaten tam olarak bu yüzden önemsiyoruz. Ve COP31 hazırlıklarımızda işte Sidevent başvuruları olsun, oradaki çeşitli pavilyonlarda etkinlikler olsun. Bu hazırlıklarımızda belediyelerimizin yalnızca görünür olmasını değil, iklim müzakerelerine anlamlı ve gerçekten katkı sağlayabilmelerini önemsiyoruz. Ve COP31'in Türkiye açısından asıl başarısı da burada aslında belki görünür olacak. Yerelde üretilen bilgi Antalya'ya ne kadar taşınabilecek? Antalya'da alınan kararlar sonrasında yeniden yerele ne kadar dönebilecek? Bu kapsamda yerel yönetimlere paralel olarak STK'lar, kooperatifler, çeşitli diğer aktörlerin de aktif olarak orada görünür olmak istediğini biliyoruz. Biliyorsunuz COP31'de iki tane bölge var. Mavi bölge ve yeşil bölge. Mavi bölge daha hükümetler arası müzakerelerin gerçekleştirileceği bölge olurken yeşil bölge daha halka açık, STK'ların, işte yerel yönetimlerin görünür olduğu, daha aktif kullanılacak bir alan olacak gibi görünüyor. Bir yandan da halkların iklim zirvesi adında paralel bir hani COP'un haricinde bir etkinlik de planlandığını biliyoruz. Dolayısıyla orada farklı kesimler, farklı aktörler seslerini iklim değişikliğine yönelik seslerini, taleplerini, kırılganlıklarını dile getirecekler. Bu taleplerin bir taahhüt ya da bir tutum belgesi olarak toplanması ve gerçekten ulusal iklim politikalarına entegre edilebilmesi çok kritik. Bunu başarabilirse eğer COP31, ki bunun en önemli başlıklarından biri yerel iklim finansmanı aslında. Çünkü yereldeki uygulamalar her zaman finansman sebebiyle sekteye uğruyor. Bu ihtiyaçların gerçek anlamda görünür olmasının ardından ne derece taahhütlerin gerçekten yerele döneceğini de yaşayarak takip ederek göreceğiz. Bir de şeyi de söylemek gerekiyor. COP31 sadece işte 9 ile 20 Kasım arasında olacak ve bitecek bir etkinlik değil. Gerçekleştiği ülkede sonraki bir yıl boyunca oradaki taahhütlerin bütün aşamaları ve uygulamalarını uluslararası düzlemde takibinin ve devamının sağlanacağı da bir süreç. Yani bunu bir yıllık bir süreç gibi de düşünebiliriz. Yani bu bir yıl içerisinde bu dahiliyetler, bu görünürlükler devam edebilir. Potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım gerçekten bu potansiyeli kullanabiliriz.
0: Dalia Hanım, siz aynı zamanda programın başında da belirtmiştik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nde çalışmalar yürütüyorsunuz. Biraz da bu sağlıklı kent kavramına da değinelim istiyorum. Hatta belki tek sağlık yaklaşımını da bu noktada açmak yararlı olabilir. Ve de bir kentin sağlıklı olması için hangi alanlarda da çalışmalar yürütülmesi gerekiyor ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği bu konuda neler yapıyor? Biraz buradaki deneyimlerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
1: Tabii ki. Sağlıklı kent dediğimizde eskiden ilk başta akla sağlık hizmetleri ya da hastaneler gelebiliyordu. Oysa artık sağlıklı kent yaklaşımı ki bu Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın bir parçasıyız biz. Sağlıklı Şehirler Hareketi her alanda sağlığı önceleyen bir hareket. Yaşadığımız ev, mahallemiz, sokağımız, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, erişebildiğimiz gıda, kullandığımız ulaşım sistemleri ve kamusal alanlarımız, yeşil alanlarımız hepsi bir bütün olarak sağlıklı kent içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla şehir planlama bunun çok önemli bir paydaşı, ulaşım, çevre, sosyal politikalar, iklim politikaları çok önemli paydaşları. Bunların hepsi aynı zamanda sağlık politikası da demek. Sağlıklı kent perspektifinden baktığımızda. Biz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak temel yaklaşımımız Avrupa Sağlıklı Şehirler Hareketi'nin de temel yaklaşımı olan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de temel yaklaşımı olan tek sağlık. Tek sağlık bütünsel bir sağlık yaklaşımı diyebiliriz. İnsana, çevreye, ekolojiye, hayvana eşit perspektifte yaklaşmak istiyor. Yani bir hayvan refahıyla insanın gündelik hayatındaki sağlık koşulları ve çevre yani iklim koşulları ya da çevredeki bu zarar verici unsurların kaldırılmasına yönelik her türlü yaklaşım, kentsel, kırsal alanlarda, doğal alanlarda sağlıklı kent yaklaşımının içerisinde. Sağlıklı kent dediğimizde sanki sadece kentsel alanlara odaklanmış gibi bir yanlış algı ortaya çıkabiliyor. Aslında kent bölgeler olarak da yani kentsel ve kırsal alanlar olarak genişletmemiz gerekiyor bu düşünceyi. Tek sağlık ve iyi olma hali, well-being, esenlik, iyilik hali olarak da Türkçe'ye çevrilebiliyor. Bu iki yaklaşım odağında çalışmalar yürütüyoruz Sağlıklı Kentler Birliği olarak. Bu bağımlılıkla ilgili çalışmalar da olabilir, kanserle ilgili çalışmalar da olabilir, bir erişilebilirlikle ilgili, iklimle ilgili, su kalitesiyle ilgili, kuraklıkla ilgili çalışmalar da olabilir. Tahmin edebileceğiniz üzere çok geniş bir yelpazemiz var burada. Son dönemde Gerçekten özellikle iklim krizi özeline çok odaklandık. Yerel COP'larla da birlikte bu daha görünür hale getirmeye çalışıyoruz bu durumun sağlıklı kentle ilişkisini. Buradaki en önemli deneyimimiz de yerel iklim eylemi üzerinden oldu. Bu eylem ancak bir yol haritası olduğunda ve farklı kurumları bir araya getirip aynı masada buluşturduğunda ve toplumsal katılımı karar süreçlerine gerçekten dahil ettiğinde güçlenen ve hayata geçirilebilen bir eylem, yerel iklim eylemi dediğimiz. Yoksa uluslararası düzlemde taahhüt belgelerinde kalıyor ve uygulamaya geçemiyor. Gerçekten iklim finansmanı, iklim adaleti, doğa temelli çözümler ve hani ulusal düzeyde de ele alabileceğimiz her şeyin yerel ölçeğe yansıdığı durumları biz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak tespit etmek, üyelerimizi yönlendirmek, dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün 8. faz çalışmaları kapsamındaki temalara yönelik de şu anda 7 tane tema var. En son tema preparedness, hazırlıklılık olarak çevriliyor ve doğrudan aslında dirençlilikle alakalı bir tema. Dolayısıyla bu tek sağlık ve dirençlik çalışmalarını sağlıklı kentleri içerisinde bir arada ele almaya çalışıyoruz. Aslında Sağlıklı Kentler Birliği şu anda üyelerini bu alanda çalışmalar yapmaya, görünür olmaya yönlendiriyor diye özetleyebilirim.
0: Evet.
2: Evet, şimdi tabii son soruya yaklaşıyoruz. Bu COP31 aslında Türkiye'de gerçekleşecek bir küresel büyük bir organizasyon. Şimdi biraz siz bunun içinde neler olabileceğini anlattınız ama bir de biraz bu COP'tan sonrasını düşünelim. Söylediğiniz gibi COP bittikten sonra dükkan kapanmıyor. Bir yıl daha bunun etkinlikleri sürecek Türkiye'de de. Bize biraz bu büyük zirveler bittikten sonra geriye ne kalacak? Biraz onu anlatırsanız, COP'un kentler açısından kalıcı etkisini sürdürülebilir kılmak için neler yapılmalı? Antalya'da ortaya çıkacak gündemin yerel yönetimlere, kentlere, yıllardır bu konuda mücadele veren topluluklara nasıl ulaşması gerekiyor? Bu sürecin zirveyle sınırlı kalması için neler yapılması gerekiyor? Biraz bu konularda bize neler düşündüklerinizi açıklayabilir misiniz?
1: Elbette. Bence COP'un yani COP'ların 31.'si gerçekleşecek bu yıl. En önemli sınavı zirve sırasında değil, zirve bittikten sonra başlıyor. Yani COP30 deneyimimde ben kendim Brezilya'ya giderek gözlemleme fırsatı buldum. Orada en çok dikkatimi çeken konuların başında oradaki niyet beyanlarıyla uygulama arasındaki eleştirilen açıklık yani oradaki gap oldu. Çok güçlü kavramlar ve taahhütler konuşuluyor. İklim finansmanı gibi, adil geçiş gibi, doğa temel çözümler ya da fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi. Ama asıl soru bunlardan bir yıl sonra bir kentte, bir mahallede neyin gerçekten değişip değişmediği. Dolayısıyla COP'un başarısı sadece kaç etkinlik yapıldığı ile alakalı değil, zirveden sonra hangi kararların hangi kentlerde nasıl uygulamaya geçtiği ile ilgili. Dolayısıyla bunun için bir takip sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir uygulama tarihi takibi, bir hesap verebilirlik, yerel iklim finansmanı ve yerel iklim eyleminin hızlandırılması ihtiyacının ısrarla dile getirilmesi ve bu konuda somut adımlar atılması, protokoller yapılması, gerçekten buna yönelik, yerele yönelik finansman ayrılması, projelendirilmesi, ilgili bağlantıların kurulması gibi geri dönüp izlememiz gerekiyor. Yani COP31 öncesinde yaptığımız hazırlıklar, COP30'daki taahhütler ne kadarı yerine getirilmiş durumda? Yapmakta olduğumuz mesela yerel iklim konferanslarının COP31'e ne kadar yansıtıyoruz ya da COP31'in taahhütlerine ne kadar yansıtabileceğiz? Ardından bir yıl içerisinde ve bir yıl sonra geri dönüp baktığımızda bu yansıtmanın olumlu etkileri var mı? Finansman olarak, uygulama olarak, yasal yönetsel kolaylaştırıcılık olarak ya da kurumlar arası koordinasyonun arttırılması olarak da düşünebiliriz. Bunu izlememiz gerekiyor. COP31 öncesi ve sonrasıyla devam eden uzun bir süreç, sizin de dediğiniz gibi bir süreç tasarımı yapmamız gerekiyor. Bu talepleri, kentlerin taleplerini toplamak için biz yerel kopları yapıyoruz ve bunu deklare ediyoruz. Bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu taleplerin sonrasında aynı kente dönüp ne söyledik, nasıl karşılık buldu, şimdi ne yapacağız diye sormamız gerekiyor. Yani yeniden bir talep toplamamız gerekiyor. Bu kalıcı etkiyi yaratacak olan sanırım bu süreklilik olacak. Küresel müzakere ile yerel uygulama arasında daima çift yönlü ve sürekli bir bağ kurabilmemiz olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, Murat Hoca son soru dedi ama ben de son bir şey eklemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Biraz bu yerel KOP'lara katılım nasıl gerçekleşiyor ve yerel yönetimler KOP31'e nasıl hazırlanıyor? Sizin bu konudaki gözlemlerinizi merak ediyorum. Yapılan çalışmalar yeterli mi? Yani bunun detayları neler? Böyle sizin bu hazırlık sürecindeki gözlemleriniz neler? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz son olarak?
1: Tabii ki. Yerel KOP dediğimiz aslında çok aktörlü bir iklim zirvesi olarak tasarlanmış durumda İKLE tarafından. Biz gönüllü bir yerel yönetimin ev sahipliğinde başlıyoruz bunu. Biz bugüne kadar kendi üyemiz olan yerel yönetimlerle başladık. İKLE'yi Sağlıklı Kentler Birliği ve ilgili belediyenin ortaklığında bir yerel iklim zirvesi olarak kurguladık. Sıklıkla bir günlük, bazen bir yerel yönetimin ev sahipliğinde başlıyoruz bunu. Biz bugüne kadar kendi üyemiz olan yerel yönetimlerle başladık. İKLE'yi Sağlıklı Kentler Birliği ve ilgili belediyenin ortaklığında bir yerel iklim zirvesi olarak kurguladık. Sıklıkla bir günlük, bazen bir günden fazla da sürebilir.

0: Ortalama 100-150 kişi katılımı görüyoruz, takip ediyoruz biz bu etkinliklerde, bir günlük olan etkinliklerde ve olumlu bir geri bildirim alıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz raporlarda da hem panel kısımların hem de çalıştay ya da açık oturum, forum, atölye, katılımcı etkinlik olarak ne yapıyorsak onun çıktılarını derliyoruz ve bu çıktıların sonucunda bir yerel iklim deklarasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu deklarasyon tabii aslında bir iyi niyet beyanı, talep, taahhüt gibi ama herhangi bir yaptırım yok. Oraya gelen kurumların, yerel yönetim başta olmak üzere bir iyi niyet beyanı ve esas mesele bu beyanın gerçekten stratejik planlara, iklim politikalarına entegrasyonuyla uygulamaya ve gerçekleştirmeye dönecek bir süreç aslında. Bu bir ilk adım diyebiliriz. Burada gözlemlediğimiz bizim COP31'e hazırlık ve yerel yönetimlerin görünürlük sürecinde daha çok gözlemlediğimiz yerel yönetim yani ilgili belediyenin iklime yönelik kendi yaptığı projeleri görünür kılma gibi bir refleksi olduğunu tespit ediyoruz biz. Bu tabii ki daha çok yeşil bölgedeki işte ilgili pavilyonlar üzerinden olabilecek. Çünkü mavi bölge daha uluslararası hükümetler arası alanlar ya da uluslararası konsorsiyum ortaklığı olan projeler varsa onların görünür kılınabileceği alanlar. Bir kere orada bir kafa karışıklığı olduğunu tespit ettik biz yerel yönetimlerimizde. Çünkü bize nasıl akredite olacaklarını hani çok fazla soran oldu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yerel iklim zirveleri ya da yereldeki iklime yönelik kopa taşınacak meseleler sadece yerel yönetimlerin kendi projeleriyle sınırlı kalmamalı. Yerel koplar o yüzden değerli ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz farklı illerimizde. Çünkü farklı paydaşları, farklı kırılganlıkları, farklı perspektifleri taşıyor, talepleri taşıyor ve bunu daha görünür kılabiliyoruz. Esas zenginlik de buradaki katılımda aslında. Tabii ki belli altyapı projeleri gerçekleştiriliyor yerel yönetimler tarafından ve yapılmalı. İşte yağmur suyunun ayrı depolanması, daha geçirgen zeminlerin oluşturulması, elektrikli ya da işte karbon salınımını azaltan toplu taşım uygulamaları yapılması gibi gibi sıfır atık çalışmaları yapılması gibi birçok uygulama var. Yapılmaya da devam ediyor. Kendi taahhütlerini ve uluslararası bağlayıcılarını işte misyon kentlerde olduğu gibi ya da Net Zero'da olduğu gibi takip ediyorlar. Ama burada yerel kopun bizim için en kritik nokta sadece yerel yönetim perspektifini içermiyor oluşu. O yerel yönetim tarafından yapılan, başlatılan evet bir çalıştay, konferans, zirve fakat farklı paydaşları bir araya getiren daha zengin bir içerik oluşturabiliyor. O yüzden ben bütün kentlere kendi yerel iklim konferanslarını, town hall COP'larını yapmalarını tavsiye ediyorum kendi adıma. Biz kendi üyelerimizle bunu yapmaya zaten kolaylaştırıcı olarak devam edeceğiz. COP'tan önce, sonra, önümüzdeki yıllar boyunca da. Çünkü bu konu çok sıcak ve gündemde olmaya devam edecek ve çok da ciddi bir konu. İklim kaynaklı afetleri görüyorsunuz. Yani her geçen gün yeni bir hiç beklenmedik bir kriz oluyor. Nepal örneğinde olduğu gibi. Ya da Avrupa'daki
1: Sıcak hava dalgaları.
0: sıcak hava dalgaları gibi ve bu şiddetlenerek devam edecek. Dolayısıyla bugün eyleme geçmemiz lazım. Yani aslında biz taahhüt oluşturma zamanını da geçtik. Aslında o taahhütlerin uygulamaya geçmesi lazım. Biraz bunu zorlamak, buna yönelik farkındalığı oluşturmak için hızlı ve acil çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün vakit ayırdığınız, programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
2: Evet, ben de çok teşekkür ederim. İlginç bir program oldu. Önemli katkılarınız oldu. Teşekkür ederiz.
1: Çok
0: Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.
1: Gelecek istasyon Taksim. Kavataş yönünde gidecek yolculuk. Taksim Kavataş'ın yer başlığı kullanmanızı

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: My DJ, remember that.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağı'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la caz saatleri yok. Uğur Yücel gelir program yapar. Açık Gazete sabahları. Ve küresel ısınma cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben. Bozcaada'da. Yani yazları. Kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu. Olacak şey değil yani. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinci ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de...
2: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyorsun.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse soracağım. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.
7: Samanşara Marjeyi nasıl spun?

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Selamlar, sevgiler. Her hafta olduğu gibi Tuna'nın beri yanındasınız. Yine çoğu hafta olduğu gibi son zaman biz bu programı bir gün önce kaydediyoruz ve Dila Yılmaz'da kaydediyoruz. Ve arka plan bilgilerini yine sevgili arkadaşım Senan Asker bana sağladı. Birçoğunuz anlamıştır. Hep öyle başlıyorum ama eminim hani bu programı dinleyip de başka Balkanların başka yörelerinden müziklere aşina olan insanlar vardır. Ve bu program için de bu geçerli. Bulgaristan'ın güneybatısında Pirin bölgesindeyiz bugün. Ve Pirin bölgesinin şarkılarını yorumlayan belki en otantik topluluk diyebiliriz onlar için. Özellikle erkek şarkıcılık kulvarında. Çünkü kadın şarkıcılığı çok daha yaygın ve otantik kadın sesleri çok fazla Prim bölgesinde ama erkek sesi daha az. İşte biz bugün bu iki sesli erkek şarkı söyleme tekniğinin en yoğun yaşandığı Bansko şehrindeyiz. Bansko şehrinde bilenler vardır. İşte kayak merkezleriyle filan ünlü. Turizm açısından da çok rağbet gören bir yer. Banski Starceta topluluğumuzun ismi. 1980'den bu yana çalışmalarını sürdüren bir topluluk ve Atanas Yançoviç'in adında bir kurucu önder var. Pardon, kurucu lider var diyelim. Neyse. Bu kurucu önder lafı da çok yaygınlaştı ya son zaman. Oradan kafamda kaldı herhalde. Şimdi Atanas Yançoviç'in 1980'den itibaren bu meseleye yani Bansko şehrinin geleneksel müziğini araştırıp inceleyip önce amatör sonra da çok daha profesyonel bir düzeyde sunmayı kafasına takmış bir insan. Zaten hep söylerim dünya böyle parantez içinde söz meclisten dışarı enayilerin omzunda yükseliyor çünkü enayi dediğimiz işte belli konulara kafasını takmış, belli konularda duyarlılığı çok aşırı derecede gelişmiş insanlar tarafından çok zengin bir üretim yapılıyor dünyada. Belki 10 kişinin, 20 kişinin, 100 kişinin yaptığı işe bedel iş çıkarıyorlar. Yalnız müzik alanında değil, hayatın her alanında geçerli bu. Banski Starceta yani Bansko şehrinin ihtiyarları ya da yaşlıları, Banski yaşlıları diyebiliriz kendileri için ya da Bansko yaşlıları. Daha güzel bir isim de bulunabilir. Aklınıza bir şey gelirse haberim olsun. Dediğim gibi 1980 yılında kuruluyor. Önce amatör bir topluluk olarak daha sonra da profesyonelleşerek dünyanın dört tarafında Bansko şarkılarını dinletmeye başlıyorlar bu topluluk. Açılışta bu bölgenin en sevilen şarkısı Makedonya'da da çalınıp söylenir. Pustamblado diye bir şarkı dinledik. Biz de bunu sahnede yorumluyorduk. Çok sevilen, çok klasik bir parça. Çılgın gençlikten bahsediyor. Nerede kaldı o gençlik günleri filan gibi bir hani bağlamdan söz ediliyor şarkıda. Kısa zaman sonra festivallere katılmaya başlıyorlar. Banski Starceta, Banski ihtiyarları, Banski dedeleri ya da hadi bir buluş daha yapmış oldum. Kurucu Atanas Yançoviç'in Bansko'nun çeşitli köylerinde, çevre köylerde dolaşıyor ve 1000 civarında şarkı derleyip toparlıyor. Şimdi hemen bir karşılaştırma yaparsak, atıyorum işte İzmir'in Ödemiş gibi bir ilçesi diyelim. Çevre köylerde kayıtlar yapıyorlar ve Ödemiş'ten biz TRT repertuarında 10-15 tane türküyü hani sineğin yağını sıkarcasına çıkarabiliyoruz ancak. Fakat Pirin kesin Bansko şehri kesin Ödemiş'ten daha küçüktür ve
çevresindeki köylerden 1.000 tane şarkı çıkmış. Yani burada halk müziğinin orada ne kadar yaygınlaştığını, ne kadar benimsendiğini, müziğin ne kadar toplumun içinde vazgeçilmez bir öge olduğunu anlamış oluruz bir kez daha. Böyle karşılaştırmalar kendimizi kötülememek için yapılmıyor tabii ki. Yani öyle bir niyetim yok. Yalnızca farkı göstermeye çalışıyorum. Bizim farklı koşullarımız vardı. Ama sonuç böyle. Pek çok ödül alıyorlar. Gerek Bulgaristan'da, gerek Bulgaristan dışında. Avusturya'da Mozart salonunda çalıyorlar ve Mozart salonunda müzik yapan ilk ve tek Bulgar folk topluluğu kendileri. Onun dışında İngiltere, Almanya ve Brezilya'da turneler yapıyorlar. Daha sonra da 2000'lerden itibaren Amerika'da yoğun olarak konserler yapıyorlar, çeşitli turneler düzenliyorlar ve Atanas Yançoviç'in kurucu çeşitli üniversitelerde bir yıl boyunca dönüşümlü olarak Bansko şarkı söyleme tarzı üzerine konferanslar veriyor, workshoplar yapıyor. Şimdi Bansko şarkı söyleme stili dediğimiz nedir? Aslında iki sesten oluşan bir icra şekli bu. Seslerden birinci sesler ana melodiyi söylüyorlar. İkinci sesler ise dem tutuyor. Ama aynı seste olması gerekmiyor tabii bu demin. Şarkının melodisine göre küçük değişiklikler de oluyor. Ses değişiklikleri de oluyor. Basit gibi ama çok görkemli bir sound ortaya çıkıyor. Diyelim bir dört şarkı dinleyelim, sonra hikayeye devam edelim.

Evet, bugün Bulgaristan'ın güneybatısında Pirin bölgesinde Bansko kasabasındayız. Bir kayak merkezi aynı zamanda az önce söylemiştim. Ve kasabanın çıkardığı en meşhur, en otantik halk müziği topluluğu Banski Starçeta'yı dinliyoruz. Banski dedelerini dinliyoruz. Bulgaristan'da önemli bir festival var. Stambolova şehrinde her sene yapılan bir festival ve Bulgar müziğindeki yeni eğilimleri, yeni yönsemeleri buluşturma amacını taşıyor ve tabii ki aynı zamanda bir yarışma. Bu yarışmalardan birinde topluluğun Banski Starçita'nın enstrüman grubu en iyi enstrümantal grup olarak seçilmiş. Bugüne kadar 12 albüm yapmışlar. Bunlardan 11'i mevcut bende ve bugün ilk 3 CD'den seçtiğim parçaları dinleyeceğiz. Haftaya da ikinci programa devam edeceğiz. Şimdi böyle daha değerli toplu oluyor sanki. Çok önemli topluluklara bir program ayırmak doğrusu çok az geliyor. Bundan sonra böyle bir yöntem izleyeceğim. Beğendiğim ve sizlerle paylaşmamın önemli olduğunu düşündüğüm topluluklara iki bölüm ayırmayı düşünüyorum. Üçüncüsü fazla olabilir. Farklı türlerde müzikler dinlemeye alışkın Balkan yolcu Tuna'nın Beriyan'ı dinleyicileri için. Şimdi ben size kadroyu sayayım. Kabaca anlatmaya çalışayım. Atanas Yançoviç'in vokal ve darbuka. Lazar Katerinin vokal ve gayda. Mihaly Grozdin vokal ve klarnet. Martin Yançoviç'in artık nesi bilmiyorum. Vokal ve tambura. Yine Martin Bardarov tambura. Aynı zamanda Kostadin Bardarov akordeon. Georgi Petkov tambura çalıyor yine. Yani üç tane tamburamız var. Gayda, klarnet, akordeon ve darbukamız var. Doğru söylediysem 7 müzisyen temel kadro. Ama çeşitli albümlerinde kadın şarkıcılar, yani grup dışından kadın şarkıcılar ve başka erkek şarkıcılar da yer almış. Belli başlı konukları da size söyleyeyim. Ivan Masurev, Ivan Aliciev, efendim Perinka Boselecina, Natka Durkova ve aynı zamanda Ivo Roşkov. Bunlar en çok karşımıza çıkan şarkıcılar, birlikte çalıştıkları topluluğun. Repertuarları nasıl, onu anlatmak lazım. Öncelikle tabii ki Bansko'nun kadim geleneksel şarkıları. Arkasından en çok bestelerini seslendirdikleri müzisyen Dimitar Yanev. Balkan Tohum plaklarını da basmıştır kendisinin. 1928-2008 yılları arasında çalışmış. Çok güzel bir ses. Besteci ve müzisyen aynı zamanda. Çeşitli başka müzisyenlerde de Alexander Kokoreshko olmak üzere başta ortak çalışmalar yapmış. Tabii meşhur devlet topluluğu Pirin Ansamblı'nın da repertuarına önemli katkılar sunmuş bir besteci. Aslında en temel bilgileri aktarmış oldum. Bulgaristan'ın güneybatısından Pirin bölgesinin Bansko şehrinin, biraz uzun bir cümle oldu ama Banski Starçeta topluluğunu dinliyoruz bugün. Bir üç şarkı daha dinleyelim.

Evet, size böylece Yovana Yovanken'in en otantik yorumlarından birini de dinletmiş oldum. Banksy Starcheta topluluğunu anlatırken. Bu anlamda şu ayrıntıyı da eklemek gerekir. Prim bölgesi temel olarak Makedon müzik coğrafyasına giriyor. Yunanistan'ın Makedonya bölgesiyle beraber hep söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında üçe bölünen bir coğrafya burası. Müzik gelenekleri kendi içinde çeşitlilik göstermekle birlikte tabii ki değişik tarafları da var, farklı tarafları da var. Banski Starcheta'nın repertuarı ile ilgili konuşurken standart Makedon halk şarkılarını da eklemek gerekir. Bu onlardan biriydi. 1950'lerden beri herkesin söylediği. Özellikle Makedon müziği çalınan coğrafyaların vazgeçilmez şarkısıydı. Sonra 20-25 yılda dünyanın şarkısı oldu bu parça. Evet, bundan sonra araya girmeyeceğim. Bugün Bulgaristan'dayız. Prim bölgesindeyiz Bulgaristan'ın güneybatısında. Ve Bansko şehrinin topluluğu Banski Starcheta'yı dinletiyorum sizlere. Önümüzdeki haftada Banski Starcheta'yı anlatmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
3: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Merhabalar çok değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri. Bendeniz Utku Uluer. Yepyeni bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Atilla Özdemiroğlu. Atilla Özdemiroğlu çok önemli bir besteci ve müzisyen benim için. 1943 doğumlu. 2016 yılında ise kendisini kaybetmiştik. Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı müziklere baktığımız zaman karşımıza çok önemli isimler çıkıyor. Bunlar mesela Sezen Aksu, Nilüfer, Füsun Önal, Esmeray gibi çok önemli isimler çıkıyor. Şat, müzik yapım karşımıza çıkıyor. Fakat bir şey fark ettim. Bildiğimiz, çok yakından bildiğimiz bazı melodiler var. Ve bu film müziklerini Atilla Özdemiroğlu yapmış. Aslında tamamen Yeşilçam olarak ele almamamız gerekiyor. Çünkü Atilla Özdemiroğlu 90'lı yıllardan sonra da film müzikleri yapmaya devam etti. Ben bu haftaki programda Atilla Özdemiroğlu'nun Yeşilçam olarak tabir ettiğimiz 1950 ile 1990 yılları arasındaki filmler için yaptığı müziklere yer vermek istiyorum. Karşımıza çıkacak olan bazı müziklere gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum. Nereden bu kanıya vardım? Pek çok arkadaşımla konuşurken fark ettim ki o müzikleri kimin yaptığını bilmiyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Züğürt Ağa filmi, diğeri Muhsin Bey filmi, Gölge Oyunu filmi mesela. O filmde çok ilginç arka fonda yer alan müzikleri vardır ki 1992 yılı yapımı olduğu için bu programda yer vermeyeceğim ama o da önemli bir film. Pek çok filmin müziğini kimin yaptığının farkında değiliz belki de. Bazen de o kadar alışmışız ki başka filmlerden alındığını düşünerek zaten bize ait değildir diye düşünüyoruz. Ancak Atilla Özdemiroğlu gerçekten bu konuda çok değerli müzisyen ve bestecilerimizden bir tanesi. O nedenle artık Yeşilçam Arkeolojisi'nde Atilla Özdemiroğlu'na yer vermemiz gerektiğini, ona bir program ayırmamız gerektiğini düşündüm. Şimdi kendisiyle ilgili bilgileri vermeye tabii programda devam edeceğim. Ve isterseniz ısınma turlarına başlayalım ve ilk şarkımız gelsin. Daha doğrusu ilk film teması gelsin. Züğürt Ağa filminin teması, ana teması. 1985 yılı yapımı film. Şener Şen ve Yavuz Turgul ortak yapımı olarak da nitelendireceğimiz bir film. İşte Züğürt Ağa'nın ana teması karşımızda.

Zürtağı filmini izlediğimizde bu ana temayı farklı formatlarda görebiliyoruz, dinleyebiliyoruz filmde. O nedenle de çok değerli. Fakat filmin ana temasının dışındaki o varyasyonlarını dinleyebileceğimiz, onları kaliteli bir şekilde edebileceğimiz bir kaynakça yok elimizde. Filmden almamız gerekiyor müzikleri. Bazen kesip biçmemiz gerekiyor. Ve sadece ana tema değil, ana temanın yanı sıra filmde yer almış ve Züğürt Ağa ana teması çevresinde düzenlenmiş çok güzel bazı besteler var ya da yorumlar var. Onların hiçbirisine ulaşamıyoruz günümüzde ya da filmden çekmemiz gerekiyor ki filmin sesleri birlikte karıştığı için bazı kayıtlar gerçekten çok kötü oluyor. Bunları denedim mesela programda yer vermek için ancak çok iyi sonuçlar alamadığım için vazgeçtim. Yine de Züğürt Ağa ana temasına yer vermek istedim ben. 2016 yılında kaybettiğimiz önemli bir sanatçımız ancak kendisiyle ilgili bir film müzikleriyle ilgili çok sağlam bir toplama çıkmamış. Yine dağınıklık var ortalıkta ve özellikle de plağa basılmamış. Mesela ben eksiklik olarak görüyorum. Dün bugün yarın orkestrası ile ilgili kayıtlarda da aynı şekilde yine bazı durumlarla karşı karşıya kaldığımızı söylemem gerekiyor. Aslında çok önemli bir müzik adamı ve çok değerli isimlerle çalışmış. Hayat hikayesine baktığımız zaman, onun yolculuğuna baktığımız zaman çok şaşıracağımız isimler var. Mesela bunların başında Yurdaer Doğrul geliyor. Tanju Okan geliyor. Berkant geliyor. Durul Gence geliyor. Bunlar çok önemli isimler. Şimdi onlara biraz değineceğiz. Fakat ben o tarafları geçmeden önce özellikle arkadaş film müziğine yer vermek istiyorum. Oradan çünkü dün bugün yarın orkestrasıyla konuya girip 1975 yılındaki arkadaş filminin müziklerine bir göz atıp ondan sonra biraz neler yapmış Atilla Özdemiroğlu onlara da biraz değinmek gerekiyor. 1975 yılındaki arkadaş filminin müziklerinden bir tanesi İsimsiz Kahramanlar bestesi ve bunu dün bugün yarın orkestrası seslendirmiş. Bu orkestra Şanar Yurdatapan ve Atilla Özdemiroğlu tarafından kurulmuş bir orkestra. Bas gitarda Şanar Yurdatapan var. Çoklu enstrümanları Atilla Özdemiroğlu çalıyor. Davulda Cezmi Başeğmez var. Gitarda Hurşit Yenigün var. Piyano, trombon ve orkta ise Metin Çotal yer almış. Çok önemli bir grup olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle günümüz hafif batı müziği, yerli pop müziği açısından. Ve arkadaş film müziğinden İsimsiz Kahramanlar şarkısını dinliyoruz. Ve Atilla Özdemiroğlu'nun film müziklerine devam ediyoruz.

çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir el

İsimsiz Kahramanlar Dün Bugün Yarın Orkestrası'ndan dinledik. Arkadaş filmi müziklerindendi. Arkasından da Melike Demirağ'ın seslendirmiş olduğu ve sözlerini Şener Yüzyıltapa'nın yazdığı, müziğini de Atilla Özdemiroğlu'nun yapmış olduğu Arkadaş şarkısını dinlemiş olduk. Ve tabii Arkadaş filminde de bu kullanıldı. Ayrıca albüm olarak da çıkıyor piyasaya. Ve yine yapımcılığını Şat Yapım yapıyor. Evet, Atilla Özdemiroğlu 1943 Ankara doğumlu. Ankara'da özellikle Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemlerde müziğe merak sarıyor ve o yıllarda Yurdaer Doğulu ile birlikte, ki Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'nun babası oluyor Yurdaer Doğulu, onunla birlikte müzik yapmaya başlıyor. 1957 yılında da Ankara'da, yani 14 yaşında Ankara'da Tanju Okan, Yurdaer Doğulu ve Berkant'la birlikte Jüpiterler isminde bir grup kurmuşlar. Ve daha sonra müzik ve beste yapmaya başlıyor Atilla Özdemiroğlu, ki yaşı daha 17, 16, 17 yaşlarında. Ve daha sonra da Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'nde Türk müziği üzerine çalışmaya başlıyorlar. Bu ilginçtir. Konservatuvarda konservatuvara girmek yerine hukuk fakültesinde öğrenim görüyor Atilla Özdemiroğlu. Ve daha sonra da 1961 yılında evleniyor. Durul Gence ile birlikte, Durul Gence Beşlisi Orkestrası'nda birlikte müzik yapıyorlar. Ve daha sonra İstanbul Gelişim Orkestrası'nı kuruyorlar. Burada da Selçuk Başar'la birlikte özellikle yer alıyor. Dün Bugün Yarın Orkestrası'nı ise Şanar Yurdatapan'la birlikte 1971 yılında kurdukları Şat Yapım bünyesinde devam ettiriyorlar. Burada önemli müzisyenler var. Hürşit Yenigün de onlardan bir tanesi. Ve Şat Yapım 1973 yılından itibaren çok önemli bir bestelere ve yapımlara imza atmaya başlayan bir müzik yapım şirketi oluyor. Burada mesela Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimler, Erol Evgin gibi isimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Yine Şat Yapım bünyesinde Onlu Tunç, Uzay Hepara isimlerini de unutmamak gerekiyor. Bu arada ilginç noktalardan bir tanesi, mesela benim çok sevdiğim Deve Kuşuk Haberi tiyatrolarından bir tanesi olan Beyoğlu Beyoğlu'nun müziklerini de yapan yine Atilla Özdemiroğlu. Ve çok ilginçtir, 60 adet film müziği yapan sanatçımız 7 kez de Altın Portakal Müzik Ödülü'nün sahibi oluyor. Ben de programda o şarkılara, ödül alan bestelerden bazılarını yer vereceğim. Mesela Züğürt Ağa bunlardan bir tanesi de 23. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müzik ödülü aldı. Şimdi isterseniz bir başka film müzik ödülü alan Atilla Özdemiroğlu bestesi dinleyelim. O da Muhsin Bey filminden gelsin. Muhsin Bey filminin ana teması.

Atilla Özdemiroğlu'nun pek çok film müziğine imza attığını, 60 filme imza attığını söylemiştim size. Bu filmlerin pek çoğunda yollarının Yavuz Turgul'la kesiştiğini görüyoruz. Tabii Şener Şen'in de çok fazla filmine imza atmış. Ödül kazandığı filmler işte Züğürt Ağa, Muhsin Bey. Ama sadece Şener Şen yok. Bu arada ilginç bir noktada belirtmek istiyorum. Şener Şen'in ilk başrol oynadığı film Şalvar Davası filmi. Ve o filmin de müziğini Atilla Özdemiroğlu yapmış. Tabii Yavuz Turgul'la yolları kesiştiğinden bahsetmiştim. Yavuz Turgul'la başka bir filmde daha yolları kesişmiş. Bu çok ilginç. Atilla Özdemiroğlu ile ilgili araştırma yaparken bunu fark ettim. Fahriye Abla film müziklerini de yapan Atilla Özdemiroğlu ve burada Özdemir Erdoğan'la bir işbirliğine gidilmiş ve bir orijinal soundtrack 1984 yılında piyasaya çıkmış. Ben de bu soundtrack'in bir kaseti vardı. Daha sonra CD'si de piyasaya sürülmüştü. Mega Müzik tarafından 1984 yılı yapımı bu soundtrack'in güzel kaydı şu anda günümüze ulaşmış durumda. Siz de dinlemek isterseniz bütün soundtrack'i bulabilirsiniz özellikle YouTube üzerinde. Buradan filmle aynı ismi taşıyan Fahriye Abla şarkısını sizler için seçtim. Vokalde Özdemir Erdoğan var ve müzik, daha doğrusu yorumu yapan Özdemir Erdoğan, filmin de konusu olan şiirin yorumunu yapan, müzikler ise yine Atilla Özdemiroğlu'ndan ve Fahriye Abla.

Bu haftaki Yeşilçam Arkeolojisi'nde pek çok film müziğine imza atmış Atilla Özdemiroğlu'nu hatırladık. Onun film müziklerine yer vermeye çalıştım. Programımızın son şarkısını ise iki tane filmde kullandığı Haram ve Selin'e son defa filmlerde kullandığı müzikle veda etmek istiyorum ben. Atilla Özdemiroğlu çok değerli bir müzisyen. 2016 yılında kaybettiğimiz çok değerli bir müzisyen. Kendisini bu şekilde hatırlamış olduk. Çok teşekkür ederiz. Özellikle orijinal film müziklerinin çok fazla bulunmadığı sinemamızda Atilla Özdemiroğlu'nun bıraktığı eserler çok değerli. Kendisini, müziklerini gerçekten çok seviyoruz. Onunla birlikte yaşamaya, müzikleri de yaşamaya devam ediyor. Efendim umarım sizler de hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Kavas, Gülseren Kavas ve Şuayb Kavas'a teşekkür ederiz.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

Hallaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel ülkemizde dinleme, gözlemleme olanağına sahip olduğumuz Jack Quartet'in Londra'da Wigmore Hall'da verdiği bir konser kaydına kulak verdik. Sanatçılar, Amerikalı besteci John Cage'in dilimize sessizce akıp gidiyor, yavaşça sallanarak, neredeyse hareketsiz ve Claude Lubitsch şeklinde çevirebileceğimiz başlıklar taşıyan dört bölümlü yaylı çalgılar kuartetini seslendirdi. John Luther Adams'ın Lines Made by Walking adlı beşinci yaylı çalgılar dörtlüsü, bestecinin Montana'da gerçekleştirdiği yürüyüşlerden hareketle doğayla kurduğu fiziksel ve duyusal ilişkiyi müziğe taşımakta. Üç bölümden oluşan yapıt, daha doğru yükseliş, dağ sırtları boyunca ilerleyiş ve dağdan aşağı iniş başlıklarıyla bir yürüyüşün farklı evrelerini izler. Yükseklik, yön, perspektif ve mekan duygusunu müzikal bir deneyime dönüştüren eser, bu unsurları özellikle müziksel dokunun oluşumunda ve seslerin hareketinde görünür kılar. Yürüyüş sırasında oluşan çizgi nasıl geride bir iz bırakıyorsa, müzik de zaman içindeki devinimini, kendi çizgisini oluşturur. Adams, bu yapıtı Jack Quartet için bestelemiş. John Luther Adams külliyatının önde gelen yorumcularından olan kuartet üyelerinin Grammy ödüllerinde en iyi oda müziği kategorisinde küçük topluluk performansı dalında aday gösterilen bu yoruma kulak veriyoruz.

Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz Alla Turka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Alla Turka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. 2005 yılında kurulan, çağdaş ve deneysel müzik alanında dünyanın önde gelen yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan, özellikle Yiannis Xenakis, Helmut Lehmann, George Friedrich Haas, John Zorn, Caroline Shaw, Philip Glass, Lee Zaldim, Tavşan Sori ve John Luther Adams gibi 20. ve 21. yüzyıl bestecilerinin eserlerini repertuarının odağına alan Amerikalı Jack Quartet, yenilikçi yorum anlayışı ve çağdaş müziğe duyduğu güçlü bağ ile günümüzün en özgün toplulukları arasında yer almakta. Grammy adaylığıyla da uluslararası düzlemde başarısını pekiştiren Jack Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Avery Fisher Kariyer Bursu ve Musical America tarafından verilen Yılın Topluluğu ödülünün yanı sıra, Chamber Music America'nın oda müziğinde yenilikçi düşünceyi ve deneysel üretime teşvik etmek amacıyla verdiği Michael Jaffe Yenilikçi Sanat Ödülü ile taltif edildi. Günümüzde kemancılar Christopher Ato ve Austin Woolleman, violacı John Pickard Richards ve cellist Jay Capel'dan oluşan Jack Dörtlüsü'nün Londra'da Wigmore Hall'da verdiği bir konser kaydına kulak veriyoruz. Sanatçılar, Amerikalı besteci John Cage'in dilimize sessizce akıp gidiyor, yavaşça sallanarak, neredeyse hareketsiz ve Claude Lubitz şeklinde çevirebileceğimiz başlıklar taşıyan 4 bölümlü yaylı çalgılar kuvartetini seslendiriyor.

Hallaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel John Luther Adams külliyatının önde gelen yorumcularından olan Jack Quartet üyelerinin Grammy ödüllerinde en iyi oda müziği kategorisinde küçük topluluk performansı dalında aday gösterilen bir yorumuna kulak verdik. Sanatçılar, bestecinin kendileri için bestelediği Lines Made by Walking adlı 5. Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü seslendirdi. İngiliz saksafoncu Jess Gillam, birçok geleneksel yapıtı gün yüzüne çıkartan, bu yapıtları saksafon için adapte eden araştırmacı bir kimliğe sahip olmanın yanında, klasik müzik repertuarını yeni eserler ve farklı müzik türleriyle buluşturan yaklaşımıyla da çağdaş müziğin öne çıkan isimlerinden. Ann Klein, Danny Howard ve Carl Jenkins gibi bestecilerin eserlerinin ilk seslendirmelerini gerçekleştiren sanatçı, 2016 yılında BBC Genç Kuşak Müzikçiler Yarışması'nda finale ulaşan ilk saksafoncu. Sanatçının yakın zaman icralarından biri var sırada. Gillam, 24 Temmuz'da Decca Classics etiketi altında yayınlanan ve kemancı Max Bailey, violacı Alistair Vanard, cellist Hedwig von Hand, kontrbass sanatçısı Sam Becker ve piyanist Leif Kainer Lindstrom ile birliktelik kurduğu ve düzenlemesi Sam Becker'a ait bir yapıtı seslendiriyor Shine adlı albümünde. Bana ellerini ver anlamına gelen Taber Dom Dolo adlı eserin hikayesi zaman içinde dilden dile aktarılan bir rivayetle günümüze şu şekilde taşınmıştır. İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında Lady Eglinton adlı soylunun evine konuk olan Rory Dell O'Cattin, ev sahibesinin kendisinden üstenci bir tavırla eser icra etmesini kırıcı bularak konağı terk eder. Sonrasında konuğunun kimliğini ve müzikal kudretini öğrenen Lady Eglinton'ın pişmanlık duyarak özür dilemesi üzerine ikili arasındaki kırgınlık yerini uzlaşmaya bırakır. O'Cattin'ın bu barışma ve uzlaşma haline ithafen bu yapıtı bestelediği rivayet edilir. Erken 17. yüzyıla ait İrlanda geleneksel müziğinin bilinen ezgilerinden olan eserin bestecisi, İrlandalı arpçı ve besteci Rory Dell O'Cahan olarak kabul ediliyor. Bu yapıta kulak veriyoruz.

0: Karatürk'a bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Az evvel İngiliz saksafoncu Jess Gillam'ın 24 Temmuz'da Decca Classics etiketi altında yayınlanan ve kemancı Max Bailey'i, violacı Alistair Vannard, cellist Hedwig von Hand, kontrbass sanatçısı Sam Becker ve piyanist Leif Kainer Lindstrom ile birliktelik kurduğu ve düzenlemesi Sam Becker'a ait bir yapıta kulak verdik. Sanatçılar, erken 17. yüzyıla ait İrlanda geleneksel müziğinin bilinen ezgilerinden birini, bir Rory Dell O'Cahan bestesini seslendirdi. Bir Alla Turca programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Kavas, Gülseren Kavas ve Şuayb Kavas'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serli Tümer'e teşekkür ederiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Bugün 31 Ağustos Pazartesi, Çarşamba günü yayınlanacak olan programımızı bugün kaydediyoruz. Teknik Masa'da Andre Giritku kaydımızı gerçekleştiriyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ece ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş. Murat Hocam, hoş geldiniz programımıza.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Herkese çok selamlar Çanakkale'den.
4: Sağolunuz hocam. Evet, Nuray Hocam, Muzaffer Tunça, Nazan, Tuğçe, sizler de programa hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
7: Hoş bulduk.
4: Evet, ben kısaca Murat Hocamızı tanıtmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Fiziki, Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü'nde tamamlayıp 2007 yılında profesör unvanını aldı. Türkiye'nin önde gelen fiziki coğrafyacı, iklim bilimci ve iklim değişikliği uzmanlarından biridir hocamız. Uzun yıllar devlet kademelerinde ve akademik kurumlarda iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ve meteoroloji alanlarında çalışmalar yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar araştırmacı olarak çalıştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde sürdürüyor. Bunun yanı sıra ODTÜ ve Ege Üniversitesi'nde fiziki coğrafya, klimatoloji, meteoroloji, çevre ve atmosfer bilimleri alanlarında dersler veriyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli raporlarında başyazar ve hakem editör olarak görev yapıyor. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ve Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi. Ders kitabı ve temel kaynak olarak okutulan 3 ana eseri bulunuyor. Klimatoloji ve Meteoroloji, Genel Klimatoloji, Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri, Biyocoğrafya, bir paleo coğrafya ve ekoloji yaklaşımı. Ayrıca çok sayıda bilimsel makalesi var Murat Türkeş'in. Evet, bugün programda Nepal'i konuşacağız. Nepal'de ne oldu, ne bitti, bunları merak ediyoruz. Nuray Hocam, ilk söz sizde, buyurun.
6: Evet, teşekkür ederim. Murat Hocam, programımıza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gürhan Bey'in dediği gibi bugünkü konumuz Nepal'de 26 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen ve bu bir buzul çökmesi ve onu takip eden heyelan ve sellerle meydana gelen büyük afet. 10 binlerce kişiyi etkileyen ve şimdiye kadar alınan bilgilere göre 900'den fazla can kaybına, 4000'den fazla insanın akıbetinin ne olduğu bir durum. Yani kayıp olup olmadıkları belirsiz insanlar var. Yani çok büyük bir insani dramayla karşı karşıyayız. Sizin uzmanlık alanınız içinde olduğu için bu konuyu bilimsel bir biçimde, objektif bir biçimde bize anlatmanızı rica ediyoruz. Neden oldu bu olay? Nasıl
5: Evet.
6: oldu? Önlenebilir miydi? Ve bundan çıkarılacak dersler sırayla ele alabileceğimiz konular olabilir. Tabii bu arada bu olaydan Türkiye açısından nasıl dersler çıkarabiliriz? Herhalde
5: Evet.
6: konuşmamız gereken konulardan biri de bu olabilir. Buyurun Sayın Hocam.
5: Evet, ben de bir sonuçta siz de okudunuz en genel anlamıyla Anglo-Sakson sınıflandırmaya göre işte fiziki coğrafya, çevre, yer, atmosfer bilimleri ve pek çok konunun da işte iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, enerji bunların diplomasi ve politika kısmıyla bunların dışında risk konularında çalışıyorum. Dolayısıyla yine bilimsel araştırmalarım içinde kütle hareketleri, heyelanlar, diğer şiddetli hava ve iklim olayları ve afetleri de var. Çalıştığımız konulardı tabii Türkiye'de. Bir de tabii yüksek dağlık alanlarda Türkiye'de çok iyi bilinmeyen aslında bir anlamda işte kuzeyin kutup çevrelerinin permafrostu ya da yılın büyük bir bölümünde donmuş tundralara karşılık gelen orman üstü sınırındaki periglasyal çevrede ilişkinde periglasyal jeomorfoloji ve onların aslında klimatolojik toprak ve jeomorfolojik süreçlerinde çalışıyoruz. Böyle bir ana mesaj, olayın kısa özeti. Neden bu klasik bir muson seli değil? Çünkü daha çok öyle konuşuluyor. Bunun hangi zincirleme olaylar şeklinde geliştiği. Can kaybını zaten siz söylediniz ve bu olayın iklim değişikliği ya da hava olaylarıyla bir ilişkisi kurulabilir mi? Yine tartışılan bu bir buzul gölü taşkını mı değil mi? Ve aslında Himalaya buzulları ve Türkiye'deki yüksek dağlık alanlardaki kar, kalıcı kar, işte çok bir şey kalmadı ama buzullar su kaynakları açısından da tabii sorularınız olacaktır. Bir mesaj, ana mesaj ne olur diye aslında böyle bir özetle çıkardım. Önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani bu geçmişte olduğu gibi çok aslında bunlara ilişkin de çok tartışma oluyor. Sosyal medyada da çok biliyorsunuz yanlış haberler, değerlendirmeler de oluyor. O yüzden oradan başlamak istedim. Bu afeti yani Nepal'deki bu büyük afeti az önce sayıları da verildi. 900'e yaklaşan can kaybı ve binlerce insanın henüz akıbeti belli değil. Kayıp işte zamanla çıkacak milyarlarca dolarlık belki yine kayıp ve zararlar söz konusu. Bunun şiddetli yağmurun, yağışın yol açtığı bir muson seli diye anlatmak bir kere bu olayın özünde çok yanlış olur. Yani hem eksik olur hem yanlış olur. Nepal-Tibet sınırında yaşanan olay, Yüksek Himalaya'da bir buzul kaya kütlesi yani bir buzul var, bir alpin buzul söz konusu. Bir buzul hava, kaya kütlesinin çökmesiyle başlayan ardından su, buz, kaya ve molozun vadi sistemleri boyunca aynı bir taşkın dalgasına ve sele dönüşmesiyle gelişen çok bileşenli ya da çok faktörlü zincirleme bir dağ afeti gibi görünüyor. Burada bu zincirleme ve çok faktörlü olması çok önemli. Başka bir de işte burada atmosferik bir yağıştan çok kriyosferik yani kar, buz, buzulla ilişkin biliyorsunuz. kreosferik ve jeomorfolojik bir zincirleme süreçten söz ediyoruz. Olayı kısaca özetlemek gerekirse, tabii bugüne kadar yapılan değerlendirmeler, işte bizim kendi yaptığımız var olan haritalar üzerinden analizler ve doğru kaynaklara da dayanarak kuşkusuz 26 Ağustos 2026 sabahı Katmandu'nun kuzeyindeki Rasuwa bölgesi yakınlarında Nepal ile Tibet-Çin sınırında bir buzul kaya çökmesi meydana geliyor. Yani aslında aynı anda bir buzul kaya çökmesi. İlk anda yine haberlerden hatırlayacaksınız. Bazı sismik kayıtlar, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Kurumu'nun nedeniyle bu bir deprem gibi algılanıyor. Ancak daha sonra sismik sinyalin asıl kaynağın depremin kendisi değil, burada söze ettiğimiz büyük bir buz, kaya ve moloz kütlesinin ani hareketi ve ilk vadiye çok hızlı büyük bir kütle şeklinde düşmesinden kaynaklanan bir aslında sinyal, bir sismik sinyal olduğu anlaşılıyor. Bu nokta kuşkusu çok önemli. Yine kamuoyunda deprem olduğu, SLO tetiklediği gibi bir izlenim oluşabilir. Böyle haberler de var. Oysa mevcut bilgiler, yani şu anki bilgiler, sismometrelerin kaydettiği enerjinin sözünü ettiğimiz o büyük buzul, kaya ve onun hareketlendirdiği aslında moloz kütlesinin hareketinden kaynaklandığını gösteriyor. Bir kere tabii bu neden bir klasik muson seli değil? Çünkü biz Himalayalardan, yüksek dağlık alanlardan söz ettiğimizde bu atmosferik olaylardan, işte ısınmadan, ani erimeden, ama bunu tetikleyen özellikle yağışlardan söz ederiz ki bunun en tipik örneklerinden bir tanesi muson dönemi aynı zamanda. Şu anda biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da muson sistemi çalışıyor ve dolayısıyla özellikle yüksek dağlık alanlarda ve kabaca güneye bakan bakılarda kuvvetli yağışlar yine hem buzul erimesi hem de bunun dışında kütle hareketlerine, çeşitli kütle hareketlerine, heyelanlara, çamur, moloz akmalarına, kaya düşmelerine de neden olabiliyor. Bu afeti bu kapsamda önceki Nepal sellerinden ayıran temel özellik, olay öncesinde belirgin ve olağan dışı bir yağış sinyalinin bulunmaması, bir kuvvetli bir yağış kaydının bulunmaması. Normal koşullarda, ani sellerde bildiğimiz gibi meteorolojik erken uyarı sistemleri, yağış miktarı, yağış şiddeti, radar ve uydu gözlemleri üzerinden risk üretir. Böyle bir tabii böyle bir kuvvetli yağış olmadığı için bir meteorolojik erken uyarı sisteminde aslında bu anlamda o vadide bir uyarıda geçmiş değil yine ulaştığım kayıtlara göre. Fakat bu olayda ani tetikleyici kuvvetli yağmurlar ve gök gürültü sağanak yağışlar değil, yüksek dağlık alanda buzun, kayanın ve yamaç malzemesinin dengesini kaybetmesi gibi görünüyor. Bu nedenle en başta bir giriş paragrafı, bir giriş cümlesi kurmuştum. Bu nedenle olayı kriyosferik kökenli bir jeomorfolojik afet olarak tanımlamak daha doğru olur. Kriyosfer dediğimiz şey de yine bildiğimiz gibi yeryüzündeki kar, buz, buzul, donmuş toprak ve yüksek dağ buzul sistemlerini kapsar. Himalayalarda hem dağ buzulları var, Alpin dağ buzulları var, Takya buzulları var, donmuş topraklar var. Yani bir anlamda periglasyal ve permafrost söz konusu. Ve yine özellikle yüksek yamaçlarda, özellikle kuzey bakılarda bu buzulları besleyen, tabii diğer yamaçlarda da var ama daha çok kabaca kuzey yamaçlarda ve yüksek güney yamaçlarda bu buzulları besleyen kalıcı kar da söz konusu. Himalaya gibi çok yüksek, Nepal böyle bir yüksek, tabii diğer yamaçlarda da var ama daha çok kabaca kuzey yamaçlarda ve yüksek güney yamaçlarda bu buzulları besleyen kalıcı kar da söz konusu. Himalaya gibi çok yüksek, Nepal böyle bir yüksek dağlık Himalaya ülkesi.

buzul kaya çöküşü ve vadi boyunca gelişen bir zincirleme olay olarak adlandırmak gerekiyor. Olayın bu olası gelişim zincirinde şöyle özetlenebilir. Yine kendi çalışmalarım, okumalarım ve ciddi haber kaynaklarını dikkate alarak söylüyorum. Uydu görüntüleri. Önce Langdang ve Rasuwa çevresindeki yüksek dağlık alanda bir buzul kaya kütlesi kopuyor. Bunun pek çok animasyonu yayınlandı biliyorsunuz. Ben de yaptım. İlk haberi de yapmıştım aslında ayrıntılı bir değerlendirme. Bu kütle beraberinde buz, kaya, çamur ve iri blokları alarak vadi tabanına iniyor. Ardından yan vadiler de var. Özellikle bunlardan bir tanesi, okunuşları çok kolay değil ama ben de biraz zorlandım. Lendekola gibi yan vadilerden ana akar sistemine büyük miktarda moloz ve su karışıyor. Ve bu kapsamda hem çeşitli uydu, uzaktan algılama, uydu değerlendirme analizleri var. Hem de buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu kapsamda bu uzman değerlendirmeleri ve analizlere göre bu malzeme akarsuyu geçici olarak tıkamış, yani doğal bir heyelan barajı oluşturmuş olabilir. Yani sürecin içinde bir yerde aslında çok geçici ya da daha önceki küçük heyelanların kaya buz kopmalarının da oluşturmuş olabilir. Çünkü bu sürekli izlenen bir vadi buzulu değil. Dolayısıyla sürekli izlenmediği için buna ilişkin bir şey yok. Uydu gözlemleri var. Uzaktan algılamayla bunları tespit etmek mümkün. Ve böyle bir baraj kısa süre içinde yıkılırsa arkasında biriken su ve moloz aşağıya ani ve çok yıkıcı bir dalga halinde boşalır. Burada da aslında böyle oluyor. Bu dalga daha sonra Botakoşi ve Tiruşeli nehri sistemine aktarılıyor ve bu nehirde Tiruşeli su seviyesinde, özellikle bu çok önemli, afetin şiddeti büyüklüğünü anlamak açısından kısa sürede, yani o taşkın dalgası kısa sürede yaklaşık kayıtlara göre 9 metre yükselmiş, burada bir yükselmeye neden oluyor ve bu kadar 9 metrelik bir yükselme de olayın sıradan bir taşkından çok yüksek enerjili bir molozlu sel olduğunu düşündürüyor. Tabii eğim de var, rölyef enerjisi söz konusu. Bu tür akışlarda yalnız su değil, kaya blokları, ağaçlar, yol boyunca bu yüksek enerjili molozlu selin yol boyunca aldığı, içine kattığı ağaçlar, köprü parçaları, binalardan kopan malzeme ve yoğun çamur birlikte hareket ediyor. Bu yüzden de yıkıcılığı bu örnekte olduğu gibi aslında çok çok fazla. Buna ilişkin de pek çok aslında haber var. Burada özellikle en ağır hasar da dolayısıyla ana vadi üzerindeki o fotoğraflarda gördüğümüz Rasuva ülkesinde. Onların da tabii aslında biraz böyle akarsu sekizi gibi biraz böyle yüksek yerlerde olanları değil. Ne yazık ki işte bizim Doğu Batı Karadeniz'de dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ana akarsunun taşkın yatağına yakın ya da hatta doğrudan içindeki yerleşmeler daha çok etkileniyor ki bunlar sonradan yapılan yerleşmeler ya da daha yoksul sınıfların yerleştiği yerler de olabilir. Bu kapsamda en ağır hasar bu yine Rasuva Vadisi'ndeki Rasuva ilçesinde, özellikle Tumire ve diğer Siaprubesi denilen ilçe çevresinde görülüyor. Sel dalgası Nuvakot ve Dalink yönünde ilerliyor vadiler ve bazı cesetlerin çok daha aşağı havzada, çok uzak bölgelerde bulunması taşkın dalgasının ne kadar uzun bir nehir koridoru boyunca etkili olduğunu da gösteriyor. Tibet tarafında da Girong limanı çevresine moloz ve çamur ulaştığı yine kayıtlarda var. Köprülerin, yolların, altyapının, yerleşmelerin, tarlaların, bahçelerin, hidroelektrik altyapısı, en önemlisi yolların ve hidroelektrik altyapının genel anlamıyla elektrik altyapısının hasar görmesi tabii önemli kayıp ve zararlar arasında yer alıyor. Çok şiddetli bir afet çünkü bu tabii. Can kaybından söz etmiştik. Çok tabii bir de çok tartışılan bir konu var. Mutlaka siz de merak ediyorsunuz. Bu olay, yani buradaki Himalayalardaki az önce oluşumunu özetlemeye çalıştığım Nepal'deki bu aslında buzul kaya düşmesiyle başlayan taşkın, sel, çamur, moloz akmasının yaratmış olduğu bu felaket aslında felakete dönüşmüş durumda. Sadece afet değil, sonuçta artık insan ve doğal sistemlerin

0: üzerinde doğrudan kaydedilmiş olumsuz etkileri var. Bir felakete dönüşmüş durumda. Bu felaket iklim değişikliğiyle nasıl ilişkilendirilmeli? Hava ile bağının, yani en azından ana tetikleyicinin meteorolojik olaylarla bu olayda olmadığını söyledik. Burada en önemli nokta, bunu burada da çok temkinli olmak gerekiyor. Evet, ben çok uzun yıllar boyunca şiddetli hava iklim olaylarını, afetleri, felaketlerini atmosferik nedenleriyle birlikte ilintilendirerek anlatan, yazan bir kişiyim. Ama bu tür şeylerde bunlara gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Doğrudan neden ile riskin arka planını güçlendiren, bunu hazırlayan koşullar arasında bir ayrımı korumak, tek bir buzul çöküşünü bilimsel atıf çalışması yapılmadan, çünkü burada gözlem yapılması gerekiyor. Bu gözlemlere ilişkin örneğin buzulların büyük parçalar halinde kopabilecek noktaya geldiği, böyle bir tehlikenin bulunduğuna ilişkin rapor ve bilimsel yayınların da olması gerekiyor. Bu nedenle tek bir buzul çöküşünü bilimsel atıf çalışması yapılmadan, bunu iklim değişikliği yaptı diye sunmak bilimsel olarak aceleci olur. Ben de böyle anlatıyorum açıkçası. Bu olayın doğrudan tetikleyicisi yerel jeoloji ve jeomorfoloji, yamaç eğimi, buzulun iç yapısı. Çünkü ısınan dünyada iklim değişikliği koşullarında buzullarda erime, geri çekilme oluyor ama aynı zamanda çatlaklar, boşluklar, galeriler de oluşuyor. Bu çok önemli. Buzulun iç yapısı, çatlak sistemi, boşluklar, iklim değişikliğine bağlı önceki erime süreçleri ve donmuş zeminin durumu gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Fakat tabii bu bilimsel temkin diyelim buna, daha mütevazı olma yaklaşımı, bu olayın iklim bağlantısı yok demek anlamına da gelmiyor. Yine çok iyi bildiğimiz gibi biz de Türkiye'de iklim tiplerini, yüksek dağlık alanlarımızın üzerindeki etkilerini de çalışıyoruz. Aksine Himalaya ve Hindikuş, Himalaya bölgesinde uzun vadeli ısınma eğilimi, buzul geri çekilmesi, permafrost, yani donmuş toprağın çözülmesi, periglasyal süreçlerin hemen hemen çok ciddi zarar görmesi ve yüksek dağ yamaçlarının duraysızlaşması konusunda güçlü bilimsel kanıtlar var ki bunlar aynı zamanda, hemen bunları sizler de biliyorsunuz ki, çeşitli başta heyelanlar, çeşitli kütle hareketlerinin ana oluşum etmenlerine karşılık geliyor ve buzullar inceldikçe ve çatladık ve boşluklar oluştukça buzun tuttuğu kaya ve moloz sistemleri zayıflayabilir. Permafrost çözüldükçe daha önce donmuş halde duran yamaç malzemesi hareketlenebilir. Bu da buz, kaya çığı, heyelan, moloz akışı ve ani taşkın riskini artıran bir arka plan oluşturur ki burada, işte en başından beri anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir aslında zincirleme, çok faktörlü zincirleme, kreosferik, jeomorfolojik bir afetten söz ediyoruz. Bu nedenle bu tekil olay için doğrudan iklim değişikliği atıf yapmak için henüz erken olmakla birlikte, hızla ısınan dünyada ve Himalayalarda hızlanan buzul kaybı ve permafrost çözülmesi, bu tür yüksek dağ afetlerinin oluşma olasılığını ve etkisini artıran güçlü bir risk zemininde oluşturuyor. Yine tartışılıyor, sosyal medyada da var, böyle işte çeşitli animasyonlar yapılıyor ve olmayan buzul gölü oluşumları da ekleniyor bu vadilerde. Aslında burada henüz klasik buzul gölü, yani doğal olarak oluşmuş buzu bir sirklerin ya da alpin vadi buzulların önlerinde oluşmuş, onun önünde de morenlerin bulunması gerekiyor. Buzul jeomorfolojisi açısından baktığımızda, yani fiziki coğrafya ve fiziki jeoloji, jeomorfoloji açısından bir buzul gölü taşkınına ilişkin bir aslında bir henüz böyle bir senaryoyu doğrulacak kanıt yok. Çünkü buzul gölü taşkını, az önce söylediğim gibi, daha önceden jeomorfolojik doğal süreçlerle oluşmuş olan bir buzul gölünün yine iklim değişikliği koşullarında küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar, çözülme, permafrostun çözülmesi gibi doğal setin yıkılmasıyla suyun aniden boşalması. Bu olayda ise öne çıkan açıklama, buz kaya çöküşünün akarsu sistemini ve vadileri ani biçimde molozla doldurması, olasılıkla geçici doğal barajlar setleri oluşturması ve ardından su moloz karışımının aşağıya boşalması, taşkın, sel ve bir felaket. Aradaki fark teknik görünse de önemli, çünkü çok sayıda buna ilişkin de animasyonlar sosyal medyada, modeller işte yapay zeka ile oluşturulmaya başlandı. O yüzden dikkat çekmek istedim. Çünkü erken uyarı, tehlike haritalama ve risk yönetimi açısından hangi mekanizmanın baskın olduğunu bilmek için aslında geçmiş gözlemler, arazi çalışmaları ve model çalışmalarının ve özellikle bunların ipuçlarına ilişkinde mutlaka kayıtların olması gerekiyor. Şimdi burada az önce iklim değişikliği bağlantısından söz ettim. Himalaya buzulları açısından aslında daha geniş bir resimde, daha büyük bir tablo var. Bu tabloyu da yorumlamak gerekiyor. Kuşkusuz pek çok faktörden söz ettim. Yani olayı tek başına değerlendirmedik. Çok faktörlü zincirleme bir olay olduğunu ve bunun da bir afete. Bu nedenle aslında sosyoekonomik faktörler nedeniyle de geliştiğini söyledim. Hindu yapılan çalışmalar, hükümetler arası işte panelinin değerlendirme raporları, işte bizlerin Akdeniz Havzası Türkiye ve Asya için yapmış olduğumuz çalışmalar, Boğaziçi Üniversitesi ekibiyle ve kendi arkadaşlarım, öğrencilerimle, aslında Hindu Kuş Himalaya bölgesi dünyadaki en hassas yüksek dağ kriyosferlerinden biri ve pek çok değerlendirmeye göre burada buzullarda çok ciddi erime, alansal ve hem hacimsel hem de alansal kayıp ve geri çekilme söz konusu. Örneğin bir değerlendirmeye göre, bir bölgesel bir değerlendirmeye göre bölgedeki buzullar örneğin 2010 ile 20 arasında kendinden önceki 10 yıla kıyasla %65 daha hızlı kütle kaybetmiş durumda. Yine Hükümetler Arası İklim İş Paneli'nin ve benzer raporlarda da son dönemde aslında bir bütün halinde Himalaya buzulları, Nepal'de bunun içerisinde %30 bir hacimsel olarak çok ciddi derecede kayıp yaşamış. Yani %30 küçülmüş ve mevcut emisyon gidişatı sürerse, yani iklim değişikliği mücadelesi başarılı olmaz. Örneğin her şey bugünkü gibi business as usual giderse, bu da orta kötümser ve kötümser senaryolar ve bu senaryolara dayalı sıcaklık, yağış, buharlaşma ve diğer projeksiyonları yönlendirir. Mevcut emisyon gidişatı sürerse, iklim değişikliği mücadelesi başarılı olmazsa, biliyorsunuz Paris Antlaşması kapsamında, sorularınız olursa onları da yanıtlarım. 100 yıl sonuna kadar buzulların mevcut hacminin çok büyük bir kısmının orta düzeyli emisyon senaryolarına göre %50, %60, kötümser senaryolara göre de %60, %80 kadarının kaybolabileceğini söyleyebiliyoruz. Bu kötü bir haber tabii. Bu yalnızca bir dağ sorunu da değil aslında. Bölgede ve aşağı havzalarda yüz milyonlarca insanın su güvenliği, tarımı, enerji üretimi ve yerleşimleri bu sistemlere bağlı. Özellikle dağlık ekosistemlerden yararlanan toplumlar açısından Nepal ve aşağı havzada pek çok ülke sadece muson sisteminden değil, muson mevsimlik bir yağış sistemi. Onun dışında yıl boyunca yaşam kaynaklarını, hayvancılığı, sebze meyve üretimi, yani hayvansal bitkisel üretim ve bu su kaynaklarını yine buradaki yüksek dağlık alanlardan yararlanarak yapıyorlar. Ekosistemden doğrudan yararlanıyorlar. Çünkü toplayıcılar aynı zamanda bir kısmı. Burada zirve suyu dediğimiz kavram var. Yani bu işte buzulların kalıcı karın, kar yağışı, kalıcı kar ve buzulların beslediği bir potansiyel, zirve su dediğimiz kavram. Buzullar hızla erirken bir süre akarsu akışı artabilir. Bu önümüzdeki dönemde büyük bir olasılıkla akışlar biraz fazla olacak. Ancak bu kısa ve orta vadede, örneğin 2040'lar, 2050'lere kadar daha fazla taşkın ve buzul kaynaklı ani sel riski de yaratır, ki var. Yani yaklaşık 30 yıldır bu tartışılan bir konu. Özellikle Himalayalarda, yüksek dağlık alanlarda iklim değişikliğinin, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin boyutu açısından. Fakat buzul kütlesi yeterince küçüldükten sonra akış azalır. Bizim yüksek dağlık alanlarımızda bu anda şu anda bu var. Çünkü artık kar çok az kalıcı kar çok az birikebiliyor ve bizim Alpin buzullarımızın çok büyük bir bölümü yine siz de biliyorsunuz artık vadi buzulu değil. Neredeyse her birisi sirk işte biraz sirki taşan sirk buzulu ve işte oradan biraz taşan buzul en geniş olanı da Büyük Ağrı Dağı'ndaki Takke buzulu o da hızla ne yazık ki eriyor ve küçülüyor. Bu kapsamda buzul kütlesi yeterince küçüldükten sonra akış azalır. Bu kez uzun vadeli su kıtlığı ve kurak dönemlerde nehir debilerinin düşmesi sorunu öne çıkar. Yani risk iki yönlüdür. Bugün sel ve taşkın, yarın su güvensizliği ve su krizi olarak da bunu özetlemek mümkün. Türkiye ve dünya için yine bir ana mesajlarım da olabilir. Yani Türkiye ve dünya için buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bu olay bize yani Himalayalardaki Nepal afeti, felaketi, bu felaket bize yüksek dağ afetlerinin artık yalnızca yerel jeoloji, jeomorfoloji ya da yerel hava durumuyla açıklanamayacağını gösteriyor. Dağlık bölgelerde iklim değişikliği, buzullar, permafrost, heyelanlar, akarsu vadileri, yani akarsu süreçleri tabii ki bir anlamda flüvyal süreçler, hidroelektrik tesisleri, sınır kapıları, turizm rotaları ve yerleşimler aynı risk zincirinin parçaları haline geliyor. Bu nedenle erken uyarı sistemleri yalnızca yağışı ya da meteorolojik atmosferik olayları izlemekle sınırlı kalmamalı. Uydu gözlemleri, jeomorfolojik ve hidrolojik buzul ve buzul gölü envanterleri, kayıtlar, ölçümler, permafrost izleme, sismik kayıtlar, drone gözlemleri ve havza ölçekli tehlike haritalarını birlikte kullanılmalı. Sonuç olarak kendime göre epey bir aslında ana fikri oturttum kafamda. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Nepal-Tibet sınırındaki bu felaket yüksek Himalaya'da buz, kaya, su ve iklim süreçlerinin nasıl birleşerek çok kısa sürede büyük bir afete dönüşebileceğini gösteren acı bir örnek. Bunu mutlaka dikkate almamız gerek. Yani bütün dünyanın çünkü benzerleri Antlar'da, İtalya'da, Alpler'de, İsviçre'de, Fransa'da da biliyorsunuz oluşmaya başladı. Bu zincirleme olayı iklim değişikliği yaptı diye basite indirgememek gerekiyor ama iklim değişikliğiyle ilgisi yok demek de bilimsel olarak çok büyük bir eksik olur. En doğru çerçeve bana göre şudur. Doğrudan tetikleyici yerel bir buzul kaya çöküşüdür. Fakat ısınan Himalaya'da buzulların geri çekilmesi, erimesi ve donmuş zeminin çözülmesi bu tür olayların risk zeminini güçlendirmektedir. Bu nedenle konu yalnızca bugünkü arama kurtarma değil, önümüzdeki yıllarda yüksek dağ kuşaklarında, Alpin dağ kuşaklarında, dağ ekosistemlerinde nasıl yaşayacağımız, altyapıyı nasıl planlayacağımız ve erken uyarı sistemlerini nasıl genişleteceğimiz meselesidir. Yine tıpkı bizde çok hala bu sorun yaşanıyor. Doğu ve Batı Karadeniz'de olduğu gibi dağlık alanlarda yerleşme ve diğer insan etkinlikleri için uygun arazi bulmak zor ama hala doğrudan işte jeomorfolojik süreçlerin çalıştığı, iklim değişik koşullarında yağışların daha şiddetli, aşırı olduğu bir dönemde vadi işlerinde, taşkın yataklarında hatta kanalın içinde yapmak da tabii çok ciddi bir aslında sosyal ve yönetimsel bir eksiklik olarak da değerlendirmek gerekiyor. Burada bütün olaylarda olduğu gibi yani kuraklıkta efendim işte su kaynaklarında yağmurda depremde heyelanlarda olduğu gibi burada proaktif çok disiplinli çok çok sektörlü dinamik demokratik katılımcı bir aslında bütünleşik afet yönetim sistemi ve stratejileri de oluşturmak gerekiyor. Bütün bu ülkeler ve kendi ülkemiz için de bunu söyleyebilirim. Benim ilk planda bilimsel ve teknik olarak kendi uzmanlık alanlarımdan konuya bakış ve değerlendirmem böyledir. Bana bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha aslında çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam biz de size çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir özet dinledik ve konunun bütününü kapsadınız. Çok çok teşekkürler. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Bir müzik parçamız var. Müzik parçamızın anonsunu da Tuğçe'den rica ediyoruz.
2: Merhaba herkese tekrar. Murat Hocam, hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Hakikaten çok
0: Hoş
2: kapsamlı
0: bulduk.
2: bilgi
0: Sağ olun.
2: edinmiş olduk. Bugün sevgili Didem Gençtürk bizim için yine bir parça seçti. Nepalli müzisyen Bipul Shetri'den Salala'yı dinleyeceğiz. 2023'te Güney Lonak Buzul Gölü'nün taşmasıyla meydana gelen yıkıcı selin mağdurlarına adanmış bir parça. Sözlerinden kısa bir Türkçe alıntı yapacağım izninizle. Farkına bile varmadan geçip gitmiş zaman, bugün aşağıda teğet de akıyor şırıl şırıl. Bu köy elimizden kayıp gidiyor, bu yurt yanıp kül oluyor. İhtiyacımızı, derdimizi kim anlar? Ne yapabiliriz burada? Kime anlatabiliriz derdimizi? Dağların hali işte böyle.

0: Evet, Apaçık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş hocamız. Birinci bölümde oldukça detaylı Nepal felaketiyle ilgili bilgileri aldık. Bu arada aslında bu hafta dünyadaki depremler üzerine bir program yapacaktık. Fakat bütün felaketler üst üste geliyor. 30 Ağustos günü, yani dün Girne Taşucu seferini yapan Filo Denizciliğe ait katamaran tipi bir yolcu gemisi Girne limanından ayrılmasının hemen ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlayarak alabora oluyor. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyor. Son verilere göre 241 kişi sağ kurtulurken 8 kişi hayatını kaybediyor. 18 kişiye ulaşmak için de, kayıp olan 18 kişiye ulaşılması için de arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor son aldığımız bilgiye göre. Evet, biz Murat Hoca'yla programımıza devam edeceğiz. Şimdi Muzaffer'in bir sorusu var.
1: Evet.
2: Bekliyorum
1: Evet.
2: efendim.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Sağ
1: Bu
2: olun, sağ
1: erken uyarı sistemi devreye girmedi mi acaba burada? Çünkü daha önce 2023'te galiba burada benzer bir olay da olmuş ya burada veya yakınlarında. Erken uyarı sistemi girebilir mi? Onun nasıl çalışacağı ve onun nasıl yarar sağlayacağından söz eder misiniz? Bir de bir baraj var galiba orada çok tehlikeli durumda hala. Onun durumu nedir? Çünkü yağışlar devam ediyormuş.
2: şimdi bu tabii mevcut haberler kendi araştırmamıza göre bu olayın özelinde bir erken uyarı yapılmamış. Yani benim ulaştığım bilgiler böyle, bir erken uyarı yok. Belki dediğim gibi yağışla ilgili, yağış olsaydı, kuvvetli bir muson yağışı olsaydı aynı anda belki bir sel, mutlaka sel için kuvvetli yağışlar, aşırı yağışlar, sel ve onlar biliyorsun genel olarak heyelanlar konusunda erken uyarı olabiliyordu. Fakat oldukça sakin bir dönemde havada geliştiği için bu yapılmamış, ancak yapılabilir. Yani bu sadece bu olay için söylüyorum. 5 dakika önce aşağıdaki o size anlattığım kentte asıl afetin, felaketin etkili olduğu insan açısından işte oradaki oradaki santralın, kamu binalarının ve özellikle taşkın yatağındaki yerleşmeler açısından söylüyorum. Orada da yine yerleşme dışında kamu binaları da var anladığım kadarıyla. 5 dakika önceden bile bu haber olsaydı bu kayıp, yani bu kadar büyük bir, yani hiç bunda bu haberi almayacak vadi içinde gezen işte çobanlar ya da turistler için belki yine kayıp olurdu, ama çok büyük bir olasılıkla kentsel alandaki yerleşmelerdeki kayıp bu kadar yüksek olmazdı. Dağlık alanlarda az önce söylediğim gibi, yani klimatolojik iklim değişikliği izlemesi dahil, klimatolojik, meteorolojik, jeolojik, jeomorfolojik, özellikle hidrolojik, kriyosferik ve jeomorfolojik süreçlerin sürekli izlendiği, aslında aynı zamanda yine diğer afet erken uyarılarıyla, çünkü bu çok boyutlu. Yani örneğin deprem, meteoroloji işte gibi, heyelanlar gibi daha böyle bütünleşik, onlarla işbirliği içerisinde bir aslında erken uyarı sistemi burada çalışabilir. Ama Nepal'de tabii Nepal biliyorsunuz az gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Dağlık bir ülke. Kendine özgü sorunları var. Ama Birleşmiş Milletler ya da gelişmiş ülkelerin umarım bundan sonra bu tür özellikle yüksek dağlık alanlardaki bu tür afetleri önlemek için az önce tanımladığım şekilde aslında bir proaktif ve bütünleşik aktif, dinamik, çok disiplinli bir erken uyarı sistemini bu vadeler için kurarlar. Bunun için de tabii hem uydudan hem yer gözlemlerden, arazilerden ve buzullar için doğrudan yine drone gözlemlerinde yapılması lazım. Bu yapılsaydı burada 5 dakikada çok önceden haber olsaydı pek çok insan hayatını kaybetmeyebilirdi. Ne yazık ki çok üzücü.
0: Evet, Nazan'ın bir sorusu var hocam.
3: Aslında Muzaffer Bey'in sorusunun devamı niteliğinde biraz da hocamın açıklamalarını genişletmek amacıyla sormak istiyorum. Tabii aslında bu yaşanılan bu boyuttaki afet erken uyarı sistemlerini sadece ülke için değil çevre ülkelerle de işbirliğiyle ancak işleyebileceğini gösteriyor. Çünkü artık sizin de bahsettiğiniz gibi belli bir sınır içinde kalmıyor doğa olayları.
2: Yani burada Çin var zaten, çok büyük
3: Evet.
2: bir imkan aslında, Çin Halk Cumhuriyeti.
3: Evet. Şey mevcut durumda Nepal'in, Hindistan'ın ve Çin'in sel ve depremle ilgili ortak bilgi paylaşımı konusunda anlaşmaları var. Daha evvel yaşanılan tecrübelerle özellikle 2004 yılından sonra. Sanıyorum siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Bu büyüklükte olay bu erken uyarı sistemlerinin bu çoklu risk veri paylaşımını ve eş zamanlı veri paylaşımını çünkü veriyi sadece paylaşmak yetmiyor anladığım kadarıyla doğru zamanda ve belli aralıklarla paylaşmak da önemli. Yani gözlemin yanı sıra bu veri paylaşımında bu iki etkenin ve çoklu risk çerçevesinde paylaşımı söz konusu. Siz sanıyorum bunu söylemeye çalıştınız biraz evvel değil mi?
2: Doğru, doğru. Evet. Yani güzel örnekler de var. İsviçre örneğin, İsviçre'de hala biliyorsunuz Bern Alplerinde buzullar var. Yani Avrupa'nın hala en uzun, hatta dünyanın bu şeyin dışında Patagonya'yı falan saymazsanız en uzun Alpin vadi buzulu, yaklaşık hala 20 kilometre Aleş buzulu, biliyorsun Rön buzulu ve işte benzerleri İsviçre'de, orada Güney Alpler'de var. Ve İsviçre'de orada hem kamunun hem de ETH denilen, biliyorsunuz, bir teknik üniversite var. Orada yer bilimcilerin, coğrafyacıların, jeologların, meteorologların, glasyoloji çalışan uzmanların birlikte aslında buzulları izlediği bir sistem var. Onlar sadece izlemekle kalmıyorlar. İşte çatlakları, boşlukları sürekli kaydediyorlar. Yıllık olarak erime hem hacimsel hem de alansal kayıpları, geri çekilmeyi belirliyorlar. Hem bir yandan da korumaya, hatta örneğin örtü yaparak özellikle hızla erime ve çatlakların olduğu yerleri korumaya çalışıyorlar. Bu tabii Nepal için hemen çok kolay değil, ama bütün Himalayalar için söylüyorum. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu özellikle coğrafi bilimlerdeki bu alanda, uzaktan algılama ve coğrafi bilimlerde çok ciddi bir altyapısı var. Çin Halk Cumhuriyeti'nin katkısıyla bilimsel olarak Hindistan da çok kuvvetli. Bu tür hassas, öncelikli, yani etkilenebilirliği yüksek ve hassas alanlarda sürekli gözlem yaparak bu erken uyarı sistemini çok dinamik tutmak gerekir. Yani bunların içerisinde hepsini izleyeceksiniz. Fakat özellikle erimenin, çatlakların, boşlukların, hareketin hızlı olduğu, ama jeomorfolojinin de buna izin verdiği, örneğin burada çok dik bir yamaç var. Kaya kopmasıyla birlikte buzul birlikte hareket ediyor. Bu alanlar en riskli alanlar, belirlenecek bir tehlike sınıfları, risk tehlike sınıfları çıkarılacak, etkilenebilirlik analizleri yapılacak, ama en önemlisi sürekli yerden, havadan, uydudan, dronlarla gözlemlemek ve bunu bir Himalaya bölgesinde, yüksek Himalayalardaki o coğrafyayı paylaşan ülkelerin birlikte yapması gerektiğini düşünüyorum. Siz de açtınız, çok teşekkür ederim. Yapılabilir.
0: Nuray Hocam.
4: Hocam, konuşmanızda biraz önce Türkiye'deki buzullardan da söz ettiniz, ama bu felakete benzer bir felaketin Türkiye için olasılığı nedir? Var mıdır böyle bir olasılık? Türkiye'de buzullar yeterince izlenebiliyor mu? Ve şimdi konuştuğumuz erken uyarı sistemleri gerekli mi? Öyle bir riskimiz, büyük riskimiz var mı ülke olarak?
2: Riskimiz olmasaydı ama keşke buzullarımız olsaydı. Buzullarımızın çok büyük bir bölümü az önce söylediğim gibi yani Doğu Karadeniz'de işte Hakkari yöresinde yani Güneydoğu Torosların Hakkari yöresine düşen bölümü yüksek dağlık özellikle volkanik tek dağların üzerinde kaldı ve hızla eriyor. Çoğu aslında vadi buzulu olmaktan da çıktı. Yani sirk buzulu hatta sirk duvarlarındaki işte morenlerin kayaların altında kalmış örtü buzulu şeklinde buzullar var. Bu tür bir olaya
1: Sirk bozuluğu nedir? Yani okuyucuların.
2: bu asıl şöyle düşünün asıl buzulun başladığı dağların yüksek bölgelerinde bizde kuzey yamaçlarda biliyorsunuz daha çok ilk kalıcı karların kar buzun buzula dönüşmesi ve buzulun zamanla kalınlaşarak bulunduğu bölgede bir tekne bir çukur açması orayı doldurması sonra bu çukurdan aşarak vadi buzulu oluşturması. İşte buzulun ilk oluştuğu yüksek yamaçların eteğindeki o çukur alan aslında ilk buzulun oluştuğu alan sirk. Oradaki buzul da eğer orada kaldıysa sirk buzulu. Buzul çağlarında kalıcı kar iklim bugünkünden çok daha soğuk olduğu için orada kar buz birikimi açısından pozitif bir denge söz konusuydu ve buzullar sürekli destekleniyordu. Dolayısıyla vadi buzulları da bugünkünden yaklaşık pek çok yerde 500 ila 500 ila 1000 metre çok daha aşağılara kadar inebiliyordu. Fakat son buzul çağından sonra iklimin ısınması özellikle de son 100 yıllık dönemde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi eski kayıtlar var arazi çalışmaları yeni uydu ve arazi çalışmalarıyla buzullarımızın çok büyük bir bölümünde hızlı bir erime söz konusu. Bu tür büyük bir felakete yol açabilecek çok uzun vadi buzullarımız kalmadı. Yani hiçbir taşkın olmaz, işte ani kar erimesiyle zarar olmaz anlamına söylemiyorum. Fakat bu tür bir büyük olayı tetikleyebilecek bir buzul kaya kopmasıyla büyük bir afete yol açabilecek bir vadi, Alpin vadi buzulumuz kalmadı. Bu açıdan yine de tabii özellikle kar yağışının çok kuvvetli olduğu dönemlerde ani kar erimesi biliyorsunuz bizde de başka diğer afetlere kar çığlarına ve yine sellere neden olabiliyor. Sadece bizde her tarafında değil ama Büyük Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu yamaçlarındaki aslında kısmen bir vadi buzulu yani takke buzuluna bağlı bir vadi buzulu var. Yani olsa olsa olur anlamında söylemiyorum. O çok hızlı eridiğinde çok kuvvetli yağışlarda bir yerel sele neden olabilir. Onun dışında Türkiye'de hani keşke olsaydı ama böyle çok büyük afetlere yol açabilecek buzullarımız kalmadı ve hızla yok oluyor.
0: Evet, aslında genel olarak dünyadaki durum da böyle herhalde, değil mi hocam?
2: Doğru. Evet. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde Patagonya dahil yani hem biliyorsunuz buzulların en yaygın olduğu kıta buzullarının ya da buz kalkanı olarak adlandırıyoruz. Bunların bulunduğu iki alan var. Bunlardan bir tanesi Grönland, biri de Antarktika, özellikle Batı Antarktika'da. Onun dışında mevsimlik örneğin Arktik ve Antarktik bölgede mevsimlik buz olayları var, bankizler var. Yine bunun dışında geniş buzullar Patagonya'da var. Fakat bütün bunların hepsi dünyanın her tarafında hem buzul kalkanları hem bankizler Karadeniz buz oluşum süreçlerinde hem de Alpin Vadi buzullarında çok ciddi bozulma var. Genel olarak kar yağışları azalıyor, kalıcı kar birikimi giderek zayıflıyor ve buzullar beslenmediği için buzullarda çok hızlı erime ve çekilme söz konusu. Yani bu hem Alpin buzullar için hem de yine kıta buzulları açısından böyle. Türkiye'de de yani
1: Kuraklığı tetikler mi bu erimeler?
2: tetikler özellikle yüksek dağlık alanlardan gelecek sudan yararlanan toplumlar ve su kaynakları açısından zamanla buharlaşmanın da biliyorsunuz çok ciddi derecede bir buharlaşma da var küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarında azalma ve daha önce dağlardan beslenen su sıkıntısı yaşamayan coğrafyalarda ise giderek kuraklık da söz konusu olabilir. Çünkü az önce de söylemiştim, başlangıçta bu erime örneğin yüzyılın ortasına kadar akışlarda biraz bir artışa yol açabilir. Yani yüksek dağlık alanlardan buzulların erimesinden beslenen akışlarda bir fazlalık olabilir ama zamanla bu kuraklığa dönebilir. Yani bunun en güzel örneklerini en kolay görebileceğiniz yer. Ben orayı da ziyaret ettim. Bir bilimsel çalışma yapmayı da düşündüm ama ona fırsat olmadı ama anlattım en azından birkaç yerde. İzlanda'da var. İzlanda'da gözünüzün önünde böyle biliyorsunuz orada deniz seviyesine kadar kıyılara kadar neredeyse yaklaşan buzullar var. Yani bu geniş Takya buzulu, Piedmont buzulları daha eteklerinde. Bir de işte son buzul çağında neredeyse deniz seviyesine kadar yaklaşmış vadi buzulları var. Bunların son 150 yılda, 200 yılda ne kadar hızlı geri çekildiğini görebiliyorsunuz ve çok ciddi bir erime var. Yani her buzuldan bizim Manavgat şelalesinden daha kuvvetli su akışını sağlayan bir erime söz konusu İzlanda'da. Öyle anlatayım daha kafanızda iyi canlanabilir diye.
0: Evet, tabii siz üzerinde durdunuz. Bütün bunların sosyal etkileri de söz konusu olacak.
2: Evet.
0: Özellikle kuraklık nedeniyle ve yapmış olduğunuz...
2: Kuraklık ve tabii ekosistem değişikliği özellikle oradaki yani biz bir yandan da ekosisteme de bağlıyız. O çok ciddi derecede yani hem orman ekosistemleri, tarımsal ekosistemler doğrudan suya da ihtiyacımız var. İşte hayvansal bitkisel üretimde bütün daha sıcak daha kurak koşullara uyum gösterebilecek yine çeşitler söz konusu ve tabii bütün bu tarımsal sistemleri ve doğal sistemleri yürütebilecek bu bilgiye sahip daha duyarlı kuşakları da yetiştirmemiz gerekiyor. Yani doğaya dönük, doğayı anlayan, iklim değişikliğini anlayan, bunun etkilerini kavrayabilen, bunu önemseyen, yaşam tarzını da bunun üzerinden oturtan, yeri geldiği zaman yönetici, rektör, genel müdür, bakan olduğunda da bu kendi hayatında uyguladığı bu yaşam tarzını işte kendi kararlarına da yansıtabilen kuşakları da yetiştirmemiz gerekiyor bir yandan.
0: Evet, ve tabii göç hareketlerine de neden olacağını belirtiyorsunuz. Çok haklı
2: Evet.
0: olarak
2: Evet.
0: bütün bunları da sosyal etkiler olarak not etmemiz yararlı olacaktır diye
2: Çok doğru. Evet,
0: düşünüyorum.
2: göçle çalışıyoruz. Dünyada şu anda var olan göç rotalarının büyük bir kısmı çevresel, iklimsel bozulmalar, değişikliklerin de tetiklediği yeni bir aslında göç dalgasına da açmış gibi duruyor. Onun için ülkelerin hem sosyal, hem ekonomik, hem yasal açıdan bu yeni göç dalgalarını karşılayacak hazırlıkları da yapması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir insan hakları sorununa da dönüşebiliyor. Eğer hazırlıklı olmazsanız mikro milliyetçilik, yabancı düşmanlığı gibi başka yan etkiler de ortaya çıkabiliyor. Tümüyle buna hazır olmamız gerekiyor. Yani çevresel, iklimsel hareketler, yer değiştirmeler, mülteci kavramı kullanılmıyor biliyorsunuz ama iklim göçleri, göçmenleri konusunda da bir yasal hazırlığı yapmak gerekiyor. Bu konuda da çalışıyorum. Antroposen dergisinde bir doktor öğrenci makalemiz de yayınlandı 2025 yılının sonunda.
0: Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Dileriz bütün bu konular ülkemizde düzenlenecek olan COP toplantısında da ele alınır ve tabii ki sadece ele alınması değil, hükümetler önemli kararlara imza atarlar ve uygulamaya geçilir toplantı sonrasında.
2: Evet.
0: Size tekrar tekrar teşekkür
2: Ben
0: ederiz.
2: teşekkür
0: Oldukça
2: ederim. Bana
0: detaylı bilgi aldık
2: evet.
0: sayenizde.
2: Sağ olun. Bana zaman verdiğiniz için. Çoğu zaman bu kadar net, temiz zamanlarımız olmuyor. Biraz böyle televizyonlarda falan hızlı anlatmak zorunda kalıyoruz. Hatta sunucular bizden daha çok konuşuyor ama bazen
0: Evet.
2: en son bir arkadaşım, çok samimi dostum, hatta amcamın oğlu denk gelmiş. Sen diyor nasıl dayanıyorsun Murat diyor. Sana diyor konuşturmuyorlar ki diyor. Dedim bu sistem böyle. Yani ya hiç çıkmayacaksın bu işlere. Yani bu imkan ben bunu dedim bir imkan olarak görüyorum. Dolayısıyla bu kadar net, temiz, uygun bir zaman sağladığınız için, güzel sorunlarınız için ve beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Sağ olun hocam. Çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Evet, bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş hocamız idi. Kendisiyle Nepal'de olan biteni konuştuk, bilgilendik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça
3: Hoşça
2: kalın. Çok
3: kalın. Hoşça kalın.
2: Selamlar herkese.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serli Tümer'e teşekkür ederiz.
7: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo. Radyo.
7: Radyo.
8: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Apaçık.
9: Reklamlar.
10: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
9: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alper Can Kılıç'a teşekkür ederiz. Oh,
11: Sakat Muhabbet.
12: Did your husband, my granddaddy go?
11: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
12: Where did your husband, my granddaddy go?
11: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in kör topal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Bu hafta aslında Sakat Muhabbet dinleyicilerinin artık yakından tanıdığı iki konuğum var. Bir kez daha Seben Aşılı ve Selim Berke Yarar. Onları 2 sene önce Şubat ayında galiba Sakat Aşk ve Yine Sakat Aşk başlı bölümleriyle tanıtmıştık sizlere, ama tabii sakat camiasının yakından tanıdığı isimler, ikisi de öyleler. Hemen onlara ben bir hoş geldiniz diyeyim ve kendilerini tanıtayım size tekrar. Seben, Selim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk Alper. İyiyiz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim Sebenciğim. Selim, senden ne haber abi?
2: Valla ben anneyi koşturmaya devam. Her şey güzel.
0: Sizin bir stand-up maceranız başladı bir yandan da, ama önce bize mutat bir sorumuz var. Onu gene sorayım. Bilenler biliyordur ama ilk kez dinleyenler için gerekli bence bu. Siz kimsiniz? Bugüne kadar ne yaptınız? Sakatlığınız bulunuyor mu diyorum ve önce hanımlar deyip Seben'den almak istiyorum cevabı.
1: Sakatlığımız bulunuyor, çok şükür. Aslen gazeteci ve antropoloğum ama bu işleri dönem dönem yaptım. 6 yıldır da erişilebilir her şeyin kurucu ortaklarından biriyim aslında.
2: Ben de Selim, ben makine mühendisiyim. Ben de İlişim İlaççı'nın kurucu ortaklarından biriyim. Aslında İlişim İlaççı olarak tam zamanlı engellenenler için, daha erişilebilir olması için her yerin vuracağım bir sosyal girişimimiz. Bir yandan da bir topluluğumuz var. Alper'in de zaten epey aktif olduğu Erişim Ozanlarım topluluğu. Orada da elimizden geldiğince aktivistlik yapmaya devam ediyoruz. Böyle özetleyebilirim. Bir yandan da müzik ilgileniyorum, davul çalıyorum. Yıllardır farklı fakültelerde, gruplarda müzik yapıyorum diyebilirim.
0: Yani sakatlık konusunda Seben bir şey dedi ama tam anlamadım ben. Onu da bir açalım isterseniz. İlk defa dinleyenler bilmiyordur sakatlık durumunuzu sizin. Onlar için de önemli bence bu bilgi.
2: Biz cerebral palsiliyiz ikimiz de. Ben de cerebral palsi. Doğumdan gelen bir
1: Benim tercih.
2: evet bir durum aslında.
0: Ama ben de cerebral palsiyim galiba. Çünkü spastik paraparezi diye biliyordum yıllar, 10 yıllar boyunca. En son sakatlık başlayınca sen CP'lisin ya diyenler oldu. Çünkü o kadar farklı yani şeyleri var ki, yani bu otizmde spektrum deniyor ya. Aslında spektrum her sakatlık alanında var. Bizde de var. Yani siz beni gördünüz, tanıştık, yürüyüşümü de gördünüz. Ben neyimdir sizce? Hadi size sorayım ben.
2: Abi şu an bak bunu dinleyen şeyler olur. Tıpçılar olur, doktorlar olur, kesinlikle linç
1: Ama
2: ederler ha. Siz kendi kendinize tonu koyuyorsunuz diye.
1: bir de cerebral palsinin de hepsi birbirine benzemiyor ki yani. Ama cerebral para ne dedin? Parası mı?
0: Spastik paraparezi diye biliyordum ben. Öyle demişlerdi bana.
1: Ama ilk defa duydum. Belki o da sebebi falsının altındadır. Ne bileyim.
2: Ama bir de benziyorsun hocam sen işte fiziksel olarak.
0: Ya zaten şimdi Selim'le biz konuştuk. Ben hayatım boyunca hep ayakkabıları parçalayan bir insandım. Ayağım yere sürdüğüm için. Şeyi fark ettik. Selim de aynı şekilde ayakkabı katiliymiş bir yandan da. Böyle bir durum da var galiba, değil mi Selim, sende de?
2: Abi, ayakkabı dayanmıyor bana ya. Yani Arnavut kaldırımlar benim düşmanım.
0: Abi ortalara bir yere geldik sanırım programda. Müzik paylaşırım ve konuğa soruyorum müzikleri. Kim hanginiz şarkı isterse o alanı açayım. Seben ya da Selim, ne dinleyelim şimdi, ne diyorsunuz?
1: O zaman Michael Jackson'dan They Don't Really Care About Us.

0: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuklarımız galiba dördüncü kez konuk oluyorum. Çift olarak kendilerini. Selim Berke Yarar ve Seven Ayşe Dayı'yı konuk alıyorum bu hafta. Peki niye konuk alıyorum? Sakat Muhabbet'te her bölümü bir teması oluyor. Öyle insanları hadi sen gel konuşalım diye değil, bir spesifik konu buluyoruz. Öyle konuk alıyoruz. Dinleyenler biliyor zaten. Seben'le Selim son zamanlarda yani galiba 5-6 ay oldu sanıyorum. Sürüyor onlar söylerler. Bir stand-up macerasına başladılar. Zaten Sekare diye bir sayfaları vardı onların. Sekare Yollardaydı eski adı. Sonra şimdi Sekare Stand Up olarak bir sayfa var. Orada da gelin size engel etmemiş anlatalım diye bir şovları var aslında. Bunun evveliyatını, fikri aşamasını önce bir konuşalım. Sonrasında da çünkü başladı artık gösteriler. Onları alacağız sizden. Şimdi önce Selim'e sonra Seben'e söz vereyim. Sırayı değiştirmiş olayım.
1: Teşekkürler Alper. Valla Sekare Stand Up baya güzel gidiyor. Baya da keyifliyiz. Katılımlar da güzel. İnsanlardan gelen yorumlar da güzel. Çok da keyif alıyoruz bunu yaparken. Yani biz ne zaman başladık aslında? Biz de ilk gösterimizi Mart'ta yaptık değil mi?
2: Nisan.
1: Ha, Nisan. Nisan. Nisan'da yaptık. İlk gösterimizi Nisan'da yaptık. Ondan beridir ara sıra bazı yerlerde stand-up gösterilerimizi yapıyoruz. Giderek de artıyor aslında gösterilerimiz. Şehir olarak da farklı farklı şehirlere gitmeye başladık. Sıklaşmaya da başladı. Epey keyifli oluyor. Yani Sekare stand-up. Daha önce biz Sekare Yollardaydı bizim Instagram hesabımız. Çünkü yolu hikayelerimizden anlattığımız bir hesabımız vardı. Dedik hazır bu hesap var bunu dönüştürelim. Sekare stand-up'a dönüştü. Ya bu nereden çıktı? Aslında bizse benle bir şekilde her şeyde yıllardır kurumsala eğitimler veriyoruz. Kurumsal firmalara eğitimler veriyoruz. Engellikle ilgili konuşmalar yapıyoruz. Zaten profesyonel işimiz bu. Hep de eğlenceli konuşuyoruz aslında engelli bir şekilde.
2: Evet.
1: İnsanlara kara mizahla anlatıyorduk aslında.
2: Ya aslında insanlarda hep şey vardı, bizi tanıyan hem iş camiası hem sosyal etki, sosyal girişimcilik camiasında böyle çift olarak ne kadar komiksiniz diye bir genel algı vardı aslında. Eğitimlerde de hep aslında ufak ufak geliyordu bu hani. Aa, ne kadar mizah da katarak anlatıyorsunuz konuları diye. Sonra tabii bu artta geçen kış böyle bir engellilere özel bir etkinlik yapmıştık. Orada Türkiye'de kültür sanatın erişilebilirliği diye bir konuşma yaparken yaptıktan sonra sevgili Itır Erhart geldi ve çocuklar çok komiksiniz. Hakikaten sahnede inanılmaz komiksiniz ve bir stand-up yapmanız lazım. Sonra sevgili Itır Erhart geldi ve çocuklar çok komiksiniz. Hakikaten sahnede İnanılmaz komiksiniz ve bir stand-up yapmanız lazım kesinlikle bir olur.

0: Var. Ya böyle bir şey fikrimiz var, ne dersin dedik. Tamam, 2 hafta sonra cumartesi koyuyoruz dedi. Dedik dur, ne nasıl yani, oyun yapmıyor. Yok yok, ben koyuyorum, siz kesin çıkartırsınız dedi. Böyle oturduk cidden, 2 hafta boyunca çalıştık vesaire ve 2 haftada oyunu yazdı.
1: Oğlumuzun adı da gel sana engellilik neymiş göstereyim. Yani çünkü yaptığımız şey hem ofansif mizah hem sistem eleştiri.

0: sinir bozucu şeyleri komik bir şekilde anlatıyoruz. Yani gerçekten trajikomik, hatta trajik ve komik şeyler geçiyor başımızda. Sonra bunları mizaha dökerek anlatmanın aslında etkisinin daha büyük olduğunu da gördük. Değil mi?
1: Kesinlikle. Ve sonra işte burada yaptık. Yani çok güzel geçti. Hatta ilk gösteride böyle insanlar hani tanımayanlar bir sürü insan geldi. Şey dedik sahnenin yani sonra ya ne kadar da yapıyorsunuz falan gibi sorular geldi. Dedik ilk gösterimizde insanlar nasıl ilk gösteriniz olamaz. Siz bayağı yapıyorsunuz bu işi falan dediler böyle. Hani ne bileyim 30 kere 40 kere falan yapmışsınız diye düşündük dedi insanlar. O bize bayağı iyi geldi. Sonra Çeşme'den davet aldık aslında. Çeşme'ye gittik. Sonrasında da işte yine burada Datça'da yapmaya devam ettik. Bir ara İstanbul'da tuz biber'e çıktık. Kısa bir orada
0: 5 dakikalık bir
1: aynen.
0: open açık mikrofon yaptım.
1: Bayağı da güzel geçti o da gerçekten. İşte şimdi önümüzde Ankara'da bu pazar günü Ankara'da oyunumuz var.
2: Bu pazar değil ama şu anda biz kaydı bir hafta önce 26 Ağustos'ta kaydediyoruz ama 2 yılda yayınlanacak program. Yani geçtiğimiz pazar oynanmış olacak bu yayınlandığında. Ona da ben dinleyicilere ek olarak bilgi vermiş olayım.
1: Aynen 30 Ağustos'ta oyunumuz var. Geçmiş olacak. Sonrasında aslında Bozcaada Jazz Festivali'nde bir sahne alacağız. Orada bekleriz aslında Bozcaada Jazz Festivali'ne gelecek olanları veya belki Çanakkale etrafında olanları bekleriz kesinlikle. 6 Eylül Pazar günü saat 13'te Kedi de olacağız Bozcaada'da.
0: Bozulacağız da kedi.
1: Çok da tatlı olacak aslında sahil kenarında güzel bir stand-up gösterisi. Sonrasında 16 haftada aslında
0: 16 Eylül'de İzmir'de Penguen Comedy Club'tayız. Böyle araya belki işte Ayvalık falan gelecek gibi duruyor.
1: evet, netleşenler bunlar. Ama aralara böyle Ayvalık, Çanakkale ve farklı yerler olacak gibi de.
2: Yani şey de diyeyim yani biz bu kuraldan sonra belki güncelleme olacaktır. Sekaristan'da Instagram hesabında aslında oyunların tarihi, yeri hemen açıklanıyor, güncelleniyor galiba değil mi? O bilgiyi de verelim dinleyenlere.
0: Evet, orada oldukça duyuruları paylaşıyoruz. Oradan da kendilerine en yakın oyunlar da en yakın zamanda onu takip edebilirler kesinlikle.
2: Şimdi batıda yapıyorsunuz. Peki ortası ve doğusu Türkiye'nin o konuda proje var mı yoksa size birilerinin ulaşması mı gerekiyor? Nasıl oluyor bu şeyler? Oyunların takvimi nasıl belirleniyor sizde?
1: Genelde mekanlar ulaştı şu ana kadar. Mekanlar yazdılar bize. Davet ettiler. Biz de gittik. Tabii yavaş yavaş biz de mekanlara yazmaya başladık aslında. Mekanlarla hani stand-up mekanlarıyla konuşup takvimleri belirleyip duyuru yaparak aslında organize ediyoruz.

0: buluruz. Yani burada da duyuralım. Eğer stand-up mekanı olan birileri vardır, bizi davet etmek isterler. Bize yazabilirler Instagram üzerinden. Konuşabiliriz.
1: Ha, benim içimdeki yara olan şeyi açayım. Ben de yaptım stand birkaç defa ama hep ücretsiz yaptım. Çünkü ben bu konudan buradan para kazanma şeyini öyle bir zekam yok yani. Ticari zekam yok. Bilmiyorum da aklıma da gelmiyor. Bir bedel şey yaparken de aslında çekiniyorum bir yandan da. Sizde nasıl gidiyor ve nasıl gidecek? O konuda bunun bir ticari bir şekilde, çünkü böyle bir şeyin de olması gerekiyor ki ekonomik bir şeyi de olsun istiyorum bir yandan. Buna dair düşünceniz var mı? Başladı mı? Başlayacak mı? O konuda var mı sizin düşünceniz, fikriniz?
0: Vallahi stand-up şey çok da böyle yani aman ne olacak ki şaka yapıyoruz falan gibi bir şey değil. Sen de biliyorsun. Bayağı üzerine düşünülen ve üzerine çalışılan bir konu. Hani bayağı da emek istiyor. O yüzden sürdürülebilirliği için bence sanat türü bu yani. Müzik gibi, tiyatro gibi bir sanat türü. O yüzden de biz aslında bilet satarak ilerliyoruz şu anda. İlk birkaç oyunla daha ücretsiz yaptık deneme amaçlı. Ama artık bilet satıyoruz. Çünkü hani insanlardan gelen reaksiyonlar çok güzel. Sonuçta bir sektör bu da stand-up bir sektör aslında Türkiye'de. Ve orada konumlanıyorsan bence kuralı neyse kuralına göre hani bak iyi bir şey.
2: Bir de hani biz hep engelli camiasında engelliler olarak da engellilerin yaptığı bir şeyler ya da engelliler için yapılan bir şeyler hep aman ücretsiz olmalı, aman bilmem ne gibi bir algı da var ya, hayır yani biz bunu yıllarca erişilebilir her şeyde de anlattık hani. Erişilebilirlik uzmanlığı da bir iş. Stand-up gösterisi stand-upçı olmak da bir iş yani. Tabii ki yani bunu hiçbir zaman biz ulaşılamaz bir yere çekmeyeceğiz. Gayet ulaşılabilir bir şeyde,
0: Rakam.
2: skalada gidecek, rakamda gidecek bu. Ama insan

0: gibi şeylerin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
1: Vücut duruş meselesi gibi görüyorum ben de onu. Evet, engelliyiz ama biz herhangi bir stand-upçı gibi stand-up yapıyoruz. Bu bizim eğer işimizse herkes bu işten bir noktada bile satıyorsa biz de satabiliriz. Yani gibi bakıyoruz.
2: Şeyi de açayım. Sizin bir Reels'iniz Instagram'da 1,5 milyon artmıştır şu anda ama izlenme aldı ve baya bir yorum da gelmiş. Artı ya da eksi yorumlar. Siz de o yorumlara dair de bir içerik paylaşmıştınız. Genelde ne tür yorumlar geldi size? Sakat olmayan kesim ne diyor sizin şov hakkında?
1: Abi biz çok şaşırdık. İlk yayınladığımız şaka videosuydu aslında. Ve bir anda böyle 1,5 milyon izlendi. Şey oldu, ne oluyor ya olduk bizde. Evet, sevende.
0: Kimin keşfetine düştük acaba diyorum
1: Bayağı bir
0: öyle.
1: insanın keşfetine düşmüşüm gerçekten. Hatta bir anda böyle gittiğimiz farklı yerlerde insanlar abi biz sizi videonuzu izledik falan demeye başladı. Allah Allah falan, 1,5 milyonda böyle mi oluyormuş? Olduk. Geçenler işte toplantıya girdik mesela, toplantıda bile biz sizin kurumunuzu bilmiyorduk ama sistem yapıyorsunuz değil mi falan diye yorumlar gelmeye başladı. Güzel bir izlen bu arada ulaştık. Bir anda böyle Instagram'da da takipçi sayılarımız da hızlı bir şekilde arttı. Ya yorumlar çok tartışmalı. Yani o videoya gelen yorumlar çok güzel yorumlar da var. Çok iyi yorumlar da var. Hani hak temelli mücadele üzerinden yorumlar var. Elinize sağlık, emeğinize sağlık diyenler var. Toplumdaki farkındalığı böyle arttıracaksınız diyenler var. Yani destekleyenler var ama çok fazla olumsuz yorum da var aslında. Yani bayağı bir olumsuz yorum var ve olumsuz yorumlar çok da tatlı değil bazıları. Yani böyle hakaretler de var açıkçası abi. Yani küfredenler var, hakaret edenler var ve epey fazla. Ama biz oralara takılmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.
0: Bence bu da vizyon meselesi. Yani olayı anlamak ve anlamamak da bitiyor iş. Bir de insanların kendilerine nasıl baktıkları, kendi hayatlarını ve kendilerini hayatta nasıl konumlandırdıklarına göre de değişiyor.
1: Sen
0: Ha, her komedyen bu arada böyle çok iyi ve çok kötü yorumlar alıyor.
1: evet, işin doğasında var bence. Sadece böyle ne bileyim çok şey yorumlar var yani. Ha. Hani hakarete varacak yorumlar, hakaretler var yani. Onlar hoş değil. Direkt hakaret etmeleri vesaire. Ama mesela şeylere gülüyoruz. Bazı yorumlar bizi çok güldük yani. Ama onlar eğleniyoruz. Yani. Mesela bizim 0-5-2 şakamız var. İşte onunla ilgili ekstra şaka yazanlar olmuş yani. 2x dedik yine de yavaşlar falan yani gibi. Ya da 2x aldık çok iyi konuşuyorlar gerçekten falan diye böyle. Güzel yorumlar var.
0: Ya da şey en favorim acaba engelliler mi engelli taklidi mi yapıyorlar? İnsanlar taklit yaptığımızı zanneden yorumlar da attılar.
1: Şey
0: O
1: vardı
0: da
1: bir de.
0: ilginçti.
1: Şey vardı bir de. Konuşamayanlar.
0: Ha, böyle evet konuşamayanlar diye
1: Falan
0: böyle.
1: gibi.
0: İnsanlar karşılaşmıyorlar herhalde yani biz farkındalık arttı engeller daha görünür falan diyorduk ama insanlar spastikliğinin konuşmasıyla da çok fazla karşılaşmıyorlar sanırım.
1: Stand-up'ta bir şey görüyorum ben. İnsanlarda yaptığınız esprilerden sonra ya biz buna gülelim mi? Gülmeyelim mi? Acaba gülmek mi lazım? Gülmemek mi lazım? Hep bir gözlerde bir tereddüt
0: Gelen
1: var.
0: yorumlarda da vardı ya Allah'ım güldüm ama günah yazacağım mı acaba diye ya işte engellilik böyle bir tabu yani engellinin yaptığı komik bir şey bile Gülersem günahım olur, ayıpım olur gibi de bir şey var. Belki çıktığımız bu yolda bu tabuları da yıkarız.
2: Son sözlerinizi Serin ve Seren olarak alayım ve bitirelim. Çok sağ olun konuk olduğunuz için.
1: Vallahi abiler biz çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğin için. Yani insanların gelip bizimle stand-up gösterilerinde olmalarını çok isteriz. Biz de eğlenelim, biz de kahkaha atalım bir yandan da biraz o tabularımızı yıkalım. Birazcık engelli farklı yerlerden düşünelim istiyoruz. Hepinizi bekleriz.
0: Etik ve ahlak ve birinin hakkına girmek çerçeveleri içinde kalarak herkes komedyenlik de yapabilir. Ben de bunu söylemek istedim.
2: Deniz Göktaş şu anda cezaevinde biliyorsunuz. Buradan Deniz'e de bir selam gönderelim. İnşallah o da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşur. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Oh, Granny.
4: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Hazırlayan ve sunan
3: She
4: Alper Tolga
3: said,
4: Akkuş.

0: Şimdi ve burada. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Candan ve Ayfer Bartu Candan'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı'na hoş geldiniz. Ben Leyla Diana Gücük, her çarşamba sizinle birlikteyim. Bazen canlı yayında stüdyoda, bazen evden uzaktan size seslenirken bugün çok sevdiğim eski dostum Derya Akaya ile birlikte stüdyoda canlı yayındayız. Sevgili Derya'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz heyecanlıyız.
1: Evet, heyecanlıyım.
0: Ama bu heyecanımızı bu sohbetimizle yeneceğiz. Bugünkü parçaları sevgili Derya seçti ve açılış parçamız Jamie Cullum'dan geldi. Çok sevilen bir parça. What a Difference a Day Made. Ve bugün Derya'nın ikinci kitabı Umut üzerinden konuşacağız. Onun ilk İstanbul Zamanı isimli bir kitabı vardı. Onun üzerinden zamanlar geçti. İstanbul'u çok güzel anlattı ve hepimizin ihtiyacı olan umuttan kapıyı açtı diyeceğim ve koptuğumuz yerden, işte kırıldığımız yerden tekrar filizlenebilir miyiz acaba diye kendisi de bir alt başlıkla
1: Evet.
0: kitabında buna değinmiş. Şimdi Derya Akkaya kimdir, ne yapar, birazcık ondan kendisini tanıtmasını isteyeceğiz çok kısacık. Ondan sonra da bu Umut kitabının yazılması nasıl oldu, seni ne motive etti gibi gibi sohbet ediyoruz Derya'cığım.
1: Tamam.
0: Heyecana gerek yok.
1: Evet, haklısın. Herkese merhaba. Ben Derya, Leyla ile ta okul yıllarından arkadaşız, çok eski, ortaokul yıllarından itibaren kopmadık. Bu hayatta doğru ve güzel yaptığım şeylerden biri de arkadaşlık seçimidir zaten, o yüzden de çok memnunum bu durumdan. Ben hayatım boyunca insanların seçimlerinin nedenlerini, görünmeyen nedenlerini, zor durumlarda kaldıklarında buradan tekrar çıkma nasıl başarıyorlar? Bunu hep merak ettim. Hep soru soran bir çocuktum. Çok da kitap okuyordum. Ve o kitaplar sayesinde de gözlem yeteneğim olsun, işte bunları anlamak, ifade etmek konusunda epey yol aldığımı düşünüyorum. Ama hayat, işte o zamanın üniversite seçimleri, işletme bizim tarihlerimizde çok seçilen bir bölümdü. Ben de bankacılıkla, yani işletme okudum ve bankacılık yaptım. Ama bankacılık serüvenim geçirdiğim iki önemli rahatsızlık nedeniyle artık hani stresle baş edemeyeceğim ve stresin bana çok zararlı olacağı noktasında doktorların da kararlığıyla bankacılığı üst düzey yöneticilik pozisyonundan bitirip kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Bu şirketi kurduğum zaman da ilk defa kendime, yani bu hastalıklardan sonra ilk defa aslında ne istiyorum sorusunu sorduğumu fark ediyorum. Şimdi sizinle sohbet ederken de o geldi aklıma. Daha ben olduğum, daha çok yararlı olabildiğim bir yerle, bir şeyle buluşmak istiyordum ben. Buna hazırdım aslında. O süreçte çok üst üste geldi. O yüzden bu kitap yapma fikri de böyle bir olayla ortaya çıkmıyor aslında. Küçük küçük farkındalıklar, küçük küçük yaşadığım aksilikler sonucunda karar vermelerimle gerçekleşti. O danışmanlık şirketini kurduğum zaman uzun bir süre eğitimler, sonrasında da koçluk ve psikolojiyle yolum kesişti. Birçok üniversitede de ders verme imkanım oldu. Birçok dernekte de çalışma imkanım oldu. Pandemiye gelince kısa geçiştiriyorum bu bölümü. Pandemiye gelince de bu süreyi nasıl daha iyi geçirebilirim diye düşündüm. İşte ilk kitabımı o zaman babamı kaybetmiştim. Ve babam benim hayatımda yaşam sevincini en güzel ifade eden, hatta vücut bulmuş, bu hayatla ilgili bağı çok kuvvetli ve çok güzel bir insandı. O yüzden İstanbul Zamanı yazdım. Aynı zamanda da İstanbul'u çok seven biriyim, babam gibi. Sonrasında da yazmak işledi. Her gördüğüm, okuduğum, izlediğim, duyduğum her şeyi not almaya başladım. Sonra da malum zor zamanlar yaşıyoruz. Çok karanlık var, ne tarafa dönsek hep umutsuzluk var. Ve ben de bu umuda inat, umutlu olmayı merkeze alıp bir kitap yazmayı düşündüm. Kitap böyle çıktı ortaya.
0: Harika. Kitabın detaylarını birazdan zaten üzerinden de geçeriz. İçinde korkular var, cesaretler var. İşte bizi ne geri çekiyor, nasıl ileri gidebiliriz gibi gibi birçok konu başlığı var. Ama bir müzikle devam edelim ve de dediğim gibi parçaları sen seçtin. Şeyi de sorayım, seçerken bu parçaları neye dikkat ettin?
1: Ben de hissettirdiklerini düşündüm ve bazı hikayelerle de bağdaştı Bunların hepsinin bende bir karşılığı var.
0: Karşılığı var. Peki ikinci parçamızı sen anons etmek ister misin?
1: Tabii ki. Don't Think Twice, It's All Right, Emily and Claire Barlow'dan geliyor.
0: Dinleyelim.

0: Don't think twice, it's all right dedi ve çok neşeli, güzel, insanı gerçekten iyi hissettiren bir parça. Bugün Umut kitabının yazarı sevgili Derya Akkaya ile birlikte stüdyodayız, canlı yayındayız. Ve kitap birkaç bölümden oluşuyor. Bugün bu kitabın üzerinde birazcık duracağız. Ve kitabın içinde işte okurla bir bağ kuruyor yazar, sorular soruyor işte ve bir şeyleri de anlatırken aslında farklı dili de var. Bir bölüm benim çok hoşuma gitti, film terapi özellikle, oraya da geleceğiz ama şimdi mesela birinci bölümde karanlıktan aydınlığa içsel bir yolculuğun başlangıcı kısmını birkaç bölüme ayırmışsın Deryacığım.
1: Evet.
0: Korkular, cesaret, hayal kırıklığı, işte zor zamanlarda ayakta kalmak, kendini affetmek, inanç, teslimiyet, kontrol ilişkileri gibi şeyler.
1: Evet.
0: Bunlara baktığında yani
1: İyileşmek için
0: evet.
1: bir referans noktasına ihtiyacımız var. Yani umudu çoğu zaman bir duygu, bir niyet cümlesi gibi algılıyoruz. Ben umudun bundan daha fazlası olduğunu
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: yani umut nedir aslında? Belki soruyu böyle bir sormak
1: Evet,
0: lazım.
1: benim için aslında bir düşünce tarzı ve bir eylem planı içeriyor. Yani aktif bir umut. Bana göre sadece duygu değil. Çünkü öyle olduğunda işte çoğu zaman başımıza gelen olumsuzlukları işte kaderin suçu diyoruz. Ben buna mecbur bırakıldım diyoruz. İşte ben yetersizdim diyoruz belki de. Ama umut her daim senin içinde olan, senin hayata devam etmeni sağlayan bir yaşam sevincinin bir şekli. Yani bunu hayatında olan bitene dair senin karşılık verdiğin durumlarda seni yöneten, seni motive eden çok önemli bir dinamik hepimizin içinde var. Ama sesi kısık. Sesi kıstırılabiliyor hayatın içerisinde yaşanan olaylarla birlikte. Her zaman bizim başımıza da gelmesi gerekmiyor. Sevdiklerimizin, önemsediklerimizin başına geldiğinde de bundan çok etkileniyoruz. Ama bizim güne, hayata tekrar devam etmemizi sağlayan çok önemli bir güç ve bir şey yapmayı aslında teşvik ediyor. O yüzden ben umudu çok önemsiyorum ve kitapta da bu kurguyu bu şekilde dile getirmemin sebebi çok fazla kitap yazıldı. Şunları şunları yapın, işte olumlu bakış açısını benimseyin, şunları şunları yaparsın, işte şöyle yapmanın 5 yolu, 4 yolu hani gibi. Ben bu kitapta kendimin de çok aradığı, peki nasıl yapacağım? Hani bu nasıl yaparım sorusunun peşine takıldım aslında. O yüzden kitabın
0: Söylemesi kolay
1: içine,
0: da, değil
1: evet
0: mi?
1: değil mi? Söylemesi çok kolay ama nasıl yapılıyor? Her birimiz farklı bireyleriz. Her birimiz her şeyden aynı şekilde etkilenmiyoruz. Aynı şekilde üzülmüyoruz. Aynı şekilde coşmuyoruz. Dolayısıyla peki biz bunu nasıl yaparız? Nasıl gerçekleştiririz? Bu da bir açık buldum. Ve kitabı kurgularken de bu bölümler ve onlara soru sormam, okurla birlikte ilerleyeyim, onlara bir yol arkadaşlığı yapayım. Bu kitap onların her zaman yanında olsun, bir rehber olsun. Hatta kitabın sonuna da fihrist koymamın bir sebebi o. Orada duygu fihristi var. Yani zor zamanlar geçirirken kendini böyle çok aşağı çekilmiş, hiçbir şey canın yapmak istemiyorken veya bir karar vermek zorundasın ama bir türlü karar veremiyorsun mesela. Hani kitabın o sonundaki fihrist de sana bazı uygulamalarda, önerilerde bulunuyor. O durumdan çık diye. Yani aktif umut dememin sebebi de o. Seni bir eyleme yöneltiyor.
0: Teşvik ediyor.
1: Evet.
0: Peki, bazı insanlar için yani evet, olumlu düşünmek benim de mesela artı taraflarımdan mı diyeyim artık bilmiyorum. Her zaman bir umut var diye düşünüyorum. Mutlaka vardır. Bir çıkış noktası mutlaka vardır. İnsan hiçbir zaman çaresiz değildir ama gerçekten de çok umutsuz vakalar var. Ve o insanların kaderi de olmuş oluyor bazen, işte ne bileyim, savaşlar vesaire, kötü durumları yaşıyoruz ve görüyoruz tabii ki. Her zaman bir umut var mı peki sence Derya?
1: Bence insan nefes aldığı sürece her zaman bir umut var. Ve bu şunu demek istemiyorum. Yani başınıza gelen en olumsuz şeyde de mutlaka iyi bir şey vardır. Ben bunu söylerken altını çizmek istediğim şey önemli şu. Olumsuzu yok saymıyorum ben. Yani olumsuz durumlar yaşadığımızı yok saymıyorum. Bazı yerlerde mesela bu özellikle kişisel gelişime çok şey yaklaşan, mesafeli yaklaşanlara da gitsin. Yani bizim yapmak istediğimiz şey olumsuz tarafları hiç görmeyin. Hayat sürekli pür neşe içerisinde değil.
0: Ölümcül,
1: Tam
0: tabii.
1: tersi neşe, üzüntü, korku, cesaret. O yüzden kitapta da öyle başladım. Bunların hepsi hayatın içerisinde bize aslında birlikte geliyor. Bunların hepsi birlikte ve ben kendi başıma gelenlerden o yüzden kitapta bahsettim. Yani çok olumsuz şeyler yaşadım. Hatta bunların içinde hayati olanlar da var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani o bana oradan çıkarımı bir şanssızlık, bir işte kötü bir şey olarak değil de ben bunu nasıl yani ben bunu hayatıma bir ders olarak, hayatıma iyi bir yön olarak nasıl çevirebilirim odağımı çektim. Bunu yapmalarını vesile olmak istiyorum insanların başlarına gelen olumsuz olayları yok etmek gibi bir iddiam yok bu kitapta. Ama ben bir yola devam etmek için en azından bu hayattan yine keyif alabilmek için, mutluluk duyabilmek için bir yol haritası çiziyorum. Bu uygulamalarımla ve bu bölümlerdeki anlatmak istediklerimle.
0: Evet. Peki, o zaman yine bir müzik diyelim. Yine bir umuda bağlanalım, bir müziğe bağlanalım. Ne var sırada?
1: Petit Fleur bir Fransız. Ben Fransız cazsız şarkılarını da çok
0: Evet, çok
1: seviyorum.
0: seviyorsun.
1: Özellikle de doğayla, kitabımda da çok bahsettim. Çiçekler ve doğa bence insanın çok dostu ve şifa kaynakları. Biraz ona selam vermek istedim.
0: Hadi bakalım dinleyelim o zaman.

0: Evet, Dünya'nın Cazı'ndasınız. Apaçık Radyo'dayız. Konuğum sevgili Derya Kaya ile birlikte bugün Umut kitabını konuşuyoruz. Petit Fleur'ü dinledik. Hepimiz onun bir de filmi vardı değil mi?
1: Evet.
0: Yani senin ne kadar çok sinema sever olduğunu da biliyorum. Buradan da bir bağ geliyor
1: Ben az kalsın
0: zaten.
1: sinemada dünyaya geliyormuşum zaten yani.
0: Öyle mi?
1: Annem beklemiş, bitmiş film, ondan sonra hastaneye gitmişler.
0: Tabii ki de değil.
1: Gerçek yani
0: Onun için sen filmleri çok seviyorsun ve kitabında da aslında böyle bir konu başlığı açtın
1: Evet,
0: sen.
1: evet.
0: Film terapiyi işte izlediğin filmlerden çıkarımların oluyor ve kitapta buna da yer verdin. Birkaç film var.
1: Evet.
0: Keza dizileri izliyorsun ve
1: Evet.
0: oradan her zaman yaptığın işte konuşmalarda, bizimle yaptığın sohbetlerde işte
1: Evet.
0: izledin mi bunu, buradan şu karakter şöyle yapmış, bak
1: Evet.
0: aslında bu böyle falan,
1: Evet.
0: senin böyle bir yönün var.
1: Evet.
0: İstersen kitaptaki bu bölüme de bir değinelim.
1: Şimdi film terapi gerçekten çoğumuz düz bir soru sorulduğunda hep otomatik olarak beynin de çalışma prensipleri gereği insan farkında olmadan karşı tarafın hani duymaktan hoşlanacağı ya da hani doğru olarak kabul edileceğini düşündüğü şeylerle cevap veriyor. Otomatik cevaplar veriyor. Bu çoğu zaman da bir problemle ilgili bir konuysa, bir sıkıntının çözülmesiyle ilgili bir durum varsa insanları yanıltabiliyor. Ama film terapi biraz da insanların o otomatik cevaplarını ortadan kaldıran, farkında olmadan insanların aslında beğendiği karakterlerle ya da onları etkileyen sahne veya diyaloglar üzerinden kurdukları bağıyla kendileriyle tanışmalarını sağlıyor. Çünkü her zaman bu içeriden dışarı doğru bir dinamiktir. Yani sevdiğiniz insanda da aslında sizde olan sevdiğiniz özelliklerin yansımalarını gördüğünüz için ona karşı bir his duyarsınız. Çok hoş, haz etmediğiniz, çok hoşlanmadığınız insanlarda da sizin alınmak istemediğiniz özelliklere sahip olduğu için her zaman içeriden dışarı doğrudur. O yüzden film de aslında o kadar güzel tercüme ediyor ki bizim kendi iç dünyamızı, neler olup bittiğini. Çünkü aynı filmi seyrediyorsunuz. Bir sahne, bir ekrandaki bir bakış veya bir duruş sizde bayağı bir şeyi etkiliyor ki benim böyle film izlerken çok olmuştur. Durup düşündüğümde kendimle ilgili hani ben neden burada bu kadar reaksiyon gösterdim ya da bu beni niye bu kadar etkiledi dediğimde bir süredir kafamı meşgul eden bir sorunun aslında cevabını da orada bulabiliyorum. Kendinize dışarıdan bakmayı sağlıyor. Benzer durumları yaşayan insanların neler yaptıklarını görmeye, gözlemlemeye, buradan ilham alma şansı size tanıyor. Ama en çok en beğendiğim şey size kendinizle ilgili bir şeyler söylüyor.
0: Peki kitaptaki yer verdiğin filmlerden bir iki örnek vermek ister misin?
1: Tabii yani ben biraz şey filmleri seviyorum. Bu Walking Dead bir zombi filmi gibi de anılsa. Bana göre bir arada olmak, kahramanlık, mesela yani Jung'un arketipleri insan karakterleriyle ilgili her birinin yani merhametli biri nasıl olur? Siz bu diziyi seyrederken oradaki Daryl karakterinde bunun vücut bulmuş halini görüyorsunuz. Oturması, kalkması, konuşması, olaylar karşısındaki davranışları veya bir lideri görüyorsunuz. Liderlik yapıyor grubuna. Yani bir zombi hikayesi var ama o aslında çok geri planda ve insanın hayatta kalma, zor durumlarla baş etme, nasıl birbirimize yardımcı olabiliriz? Çünkü umut kavramının içinde de hatta bölümlerden birinde var, görmüşsündür, birlikte iyileşmek diye.
0: Evet.
1: Çünkü bu bizim hem Uzak Doğu'da hem de Anadolu geçmişinden gelen yani bizim köklerimizden gelen birinin iyi hissetmemesi hali bizi etkiler. Yani hep beraber iyi olalım, birbirimizle dayanışalım.
0: Derdini anlat ki derman
1: Aynı,
0: bulasın
1: aynen
0: derler.
1: öyle ve hani komşun açken sen rahat uyuyamazsın. Hani bu bütün ritüellerimiz ve bu tür gelenek ve göreneklerimiz işte kitapta da
0: Filmin.
1: filmi o yüzden aldım. Yani Walking Dead filmini o yüzden aldım. Karakter karakter. Merak ediyorsanız hani dürüst bir insan neye benzer? Hani söylüyoruz dürüst insan neye benzer? İşte sözünde durur. Ama işte ondan fazlasına ihtiyacımız var bu hayatta. Seni seviyorumlar deniyor, işte o sözler veriliyor ama davranışlar nasıl buluşuyor? Bu nasıl oluyor da gerçek hayatı? Hep dedim ya kitap başında da yani nasıl da çok ilgilendim. O evet. yüzden de bize bunu gözümüzün önüne getirebilecek örnekleri ve teknikleri kullanmayı tercih ettim.
0: Evet, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de öneriyoruz bu kitabı dilerseniz Umut. Kırıldığı yerden Filiz'den ismiyle Derya Akkaya'nın bu ikinci kitabını okuyabilirsiniz. Şimdi biz yine bir müzikle devam edelim. Ne vardır sırada?
1: Sırada Renee Olmsted'in Taking a Chance on Love.
0: Çok da severim bu parçayı, dinleyelim.

0: Taking a Chance on Love. Evet, bunun da çok farklı yorumları var ve güzeldir, kendini iyi hissettiren parçalardan bir
1: Aynen öyle.
0: tanesidir. Şimdi yine kitaptaki bazı bölümlerden, daha doğrusu bir bölüme değinelim istersen. Bu affetme meselesi.
1: Evet.
0: Çoğunlukla böyle kişisel gelişim kitaplarında veya konuşmacılar bu konuya da değinirler. Affetmek, affetmek. Yani başkalarını affetmek, işte başkalarını affedersen rahatlarsın, ondan sonra kendini affet vesaire gibi şeyler var. Yani bu affetmek böyle bakınca birazcık da kolay değil gibi. Ne diyorsun?
1: Kolay değil, haklısın. Ama ben kelimelerin, daha doğrusu sözlerin gücüne inanıyorum, enerjisine inanıyorum. Şimdi biz affetmekten ne anlıyoruz
0: Evet.
1: kısmı, buradaki sıkıntı bence orada. Çünkü ben bunu kendi ailemin içinde de selam olsun ablama. Şöyle derdim, bu sana yapılan şeyi yok saymak, ortadan kaldırmak. Yani haklıyı da haksızı da unutturmak anlamına gelmiyor aslında. Ama umutlu bir şekilde bir bakış açısı kazanmak için, yani hayattan daha zevk alabilmek, yani kendinden memnun olabilmek, kendinle barışık olmak, hayatla ilişkilerinle, işinle, gücünle, arkadaşlarınla bir denge tuturabilmek için ileriye doğru bakmalısın. Ve affedemediklerin çok olduğunda ve o keşkelerle daha çok sesini duyurur dışarıya. Böyle olduğunda sürekli insan geçmişe bir odaklanmaya başlıyor. Geçmişteki olayları tekrar tekrar yaşıyor. O olayları tekrar yaşamakla kalmıyor. O duyguyu da tekrar getiriyor. Üzüntü,
0: Evet.
1: öfke, kırgınlık, kızgınlık. İnsanın diğer o hani duyduğumuz iyi şeyler nasıl bulaşıcıysa, bu kızgınlık, öfke de aynı şekilde bulaşıyor. Etrafa ve senin hayata, güne başladığın andan itibaren bir bakıyorsun her şey aksi aksi gitmeye başlıyor. O yüzden affetme ile ilgili olan durumu biraz farklı yorumluyorum. Ben kitapta da bundan bahsettim. Biraz da uygulama da koydum hatta. Öncelikle bunları bir dışarı çıkarmak lazım. Yani ben hep yazı ödevi veriyorum. Bana çok iyi gelmişti ama bu kendi kendine konuşmak da olabilir, biriyle bir dostunla dertleşmek de olabilir. Tam anlamıyla ne yaşandı ve seni ne üzdüyse aslında bunun öncelikle bir kendi tarafından ne anlatmak istiyorsan bir anlatmak gerekiyor. Sonra da bu konu burada kapatılmalı. Yani bu konudan başka bir konuya, oradan başka bir konuya kendini insan burada engellemeli. Artık o konu konuşuldu ve bitti. Çünkü ileriye bakmaya başladığın anda sen aslında geçmişle ilgili yaşadığın şeyi de o duyguyu değiştirmeye başlıyorsun. Bu rahatlığı beden hissetmeye başlıyor. Beden kendini iyi hissettikçe ruh daha da bir coşuyor. Ve gerçekten geride bırakmak, akla hani bana yapılan yanlış unutuldu cümlesini değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden dedim kelimelerin gücüne, sözün gücüne, enerjisine inanırım. Ne söylüyorsak onu yaşıyoruz çünkü. Sürekli haksızlığa uğradığım durumu insanın enerjisini düşürdüğü gibi insanın önündeki fırsatları da görmesine engel oluyor. İnsan için yapılan güzellikleri görmesine de engel oluyor. Hayatını kendi kendine bir hapishaneye, kendini hapishaneye sokuyorsun. O yüzden hatta kitapta özellikle şeyin Good Will Hunting, o filmde mentoruyla konuşma sahnesi vardır. Hep şikayet eder, hep söyler eder ve sonunda mentoru ona gider sarılır, seni duyuyorum diye. İşte bu insan biriktirmek, güzel insanlarla birlikte yaşamanın da burada o birbirine yardımcı olmanın önemi de burada geliyor. Birbirimizi iyileştiriyoruz çünkü bu sayede.
0: Evet.
1: O yüzden affetmeyi bir intikam ve şeye dönüştürmemek lazım.
0: Ama bu da kolay değil tabii. Gerçekten bir süreç, bir zamana ihtiyacı var herhalde. Çünkü birisi senin canını acıtıyor diyelim ve sen, ama gerçi kendimizi affetmekten bahsediyoruz.
1: Burada kendimizi
0: Burada
1: affetme. Yani çünkü o diğer insanı belki unutuyorsun ama sen kendin bir tavır koymalıyım, soğuk davranmalıyım, mesafeli olmalıyım gibi hep kendine meliler malılar ilave ediyorsun. Bu o anki enerjinin bayağı bir çoğunu çekiyor. Ve sen güne iyi gidemiyorsun, yani gün ve önündeki zamana iyi bakamıyorsun. Sürekli aklın orada kalıyor çünkü. Hani benim demek istediğim şey o konuyu konuşmak, konuşulabiliyorsa, ama sonrasında o defteri kapatıp önüne bakmak.
0: Evet.
1: Çünkü ben şimdi böyle olsaydı şöyle derdim, böyle olsaydı böyle derdim, o geçmişte kaldı. Yani bugün yapabileceğin hiçbir
0: Yapacağı
1: şey
0: yok.
1: yok onunla ilgili.
0: Evet. Pekala. O zaman yine bir müzik diyelim. Şimdi
1: Evet.
0: sırada.
1: Şimdi annemin çok sevdiği var. Tam da işte bu affetmekten sonra şöyle biraz bir hayata biraz dans edelim o zorluklarla, o sıkıntılarla. Onlara boyun eğmeyelim, pes etmeyelim diye. Sway var, Dean Martin'den.
0: Dinliyoruz.

0: Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve son dakika eğer radyolarınızı açtıysanız ne oluyor ne bitiyor derseniz biz Umut kitabını konuşuyoruz Derya Akkaya'yla. Ve bu ne zaman çıkmıştı Derya'cığım kitabın?
1: Geçen sene Ekim'de.
0: Ne çabuk geçiyor zaman, neredeyse bir yıl
1: Evet,
0: olacak.
1: evet.
0: Geri dönüşler nasıl?
1: Geri dönüşler şöyle, bazıları kitabı bana bize yazdırmışsın Derya diyenler de var.
0: Öyle mi?
1: İçinde uygulama çok olduğu için. Bazıları bazı yerlerde durup düşündüklerini ve bunun çok faydasını gördüklerini söylüyorlar.
0: Okurların dönüyor yani sana.
1: Dönüyor, evet. Genelde hani benim Instagram'da da takip ettiğim kadarıyla genelde yorumlara değil, neden bilmiyorum, daha çok DM'i tercih ediyorlar. Hani oradan özel konuşmayı şey yapmayı. Halbuki birlikte yorumlar üzerinde olabilse bu etkileşim daha fazla insan faydalanır diye düşünüyorum. Film terapi tabii hani çok ilgi çekiyor. Çünkü film terapi başlı başına bir metot. Yani o terapi tekniğinin bir türü. Ama bu tabii psikolojik iyileşmeyi falan kapsayan bir şey değil. Sadece izlediğinizden, dinlediğinizden nasıl bir anlam çıkartabilir ve nasıl hayatınıza ders ya da bir farkındalık anlamında yararlanabilirsiniz? Buna dair bir takım becerilerden bahsediyor. Çünkü umut içinde ben bir beceri olduğunu ve öğrenilebilir bir şey
0: Değil
1: olduğunu
0: mi?
1: düşünüyorum. Dolayısıyla film terapide işte ne yapmam lazım, nasıl izlemem lazım, ne önerirsiniz soruları var. Bir de kitabın bütününde karar verme teknikleriyle ilgili olan bölüm bir hayli ilgi çekmiş. Çünkü ben orada şöyle bir şey yaptım. Hem kendi hayatımla ilgili hem de daha evvel birlikte çalıştığım öğrencilerim, danışanlarımın hikayeleştirdim durumu. Çünkü hani o bıdı bıdı bıdı anlatma meselesi yerine işte ne oluyor? Mesela Zeynep'in başına bir taşınma olayı geliyor. Zeynep'in başına bir boşanma geliyor. Zeynep onay isteyen, özellikle ailesinde anne karakterinden onay bekleyen biri. Zeynep'in hikayesinin içinden yola çıktım ve karar verme tekniklerini Zeynep'in aşama aşama, gün gün, yani çocuğunu giydiriyor, okula gönderiyor. Daha o gün, o küçük karar anında bile bunu nasıl uygulayabilirinden onay bekleyen biri. Zeynep'in hikayesinin içinden yola çıktım. Ve karar verme tekniklerini Zeynep'in aşama aşama, gün gün, yani çocuğunu giydiriyor, okula gönderiyor. Daha o gün, o küçük karar anında bile bunu nasıl uygulayabildiğini

0: etmenizi de sağlıyor. En başta kendinize söz vermeniz gerekiyor ve sözü tutmanız gerekiyor. Niyet, karar ve kararlılıkla gider bu. Yani o niyeti nasıl belirleriz? Çünkü çoğu zaman ben danışanlarımla çalıştığımda da bir hedef cümlesiyle bir amaç cümlesini ve niyet cümlesini birbirlerini karıştırdıklarını gördüm.
1: Evet.
0: Hep diyorum ya, yani söz de çok değerlidir, kelime de çok değerlidir. Bunların bir enerjileri vardır ve siz söylediğinizi yaşıyorsunuz. O yüzden ne amaçlıyorum, ne istiyorum, ne istemiyorum, bunların dengesini nasıl kuracağım konuları işte karar verme anlarında çok önemli. Bu hikayenin içinde de aşama aşama nasıl doğru karar verilir aslında. Ama bu benim hayatımda Zeynep'in olduğu şekliyle doğru olmayabilir. Bunun için bunu şöyle söylüyorum. Karar veren kişinin doğru kararı bize göre, ona göre
1: Evet.
0: şeklinde değil.
1: Karar vermek tabii, yani bir yol ayrımındasın ve sen bir şey yapmak zorundasın. Ya o ya bu. Benim de aklıma böyle karar vermelerde Sliding Doors gelir. O da
0: Ay, o
1: yani
0: çok güzeldi, evet.
1: bir yola giriyorsun, işte bir tarafı seçiyorsun ve o
0: Evet.
1: seçtiğin taraf üzerinden artık gitmeye başlıyorsun. Tabii neyi hedeflediğin önemli. O önüne koyduğun hedef ve o doğrultuda vereceğin kararların içerisinde de aslında cesaret, cesaretsizlik gibi bir takım alt şeyler var.
0: Elbette bir de şeyle çok etkileniliyor. Yani bu kararımın diğer hayatımdaki insanları nasıl etkileyeceğine de insanlar çok fazla düşünüyor. Yani o karardan
1: Evet.
0: sonra onların hayatı sanki o sorumluluk şeyi artıyor. Burada şey geldi aklıma Leyla. Yani biz kullanıyoruz güven alanından çık. Bununla da ilgili bazen sosyal medyada rastlıyorum. Konfor alanıyla karıştırıyorlar. Yani bir insanın konfor alanı sizin kendinizi rahat hissettiğiniz evinizin bir köşesidir, evinizdir, arkadaş çevrenizdir, yaptığınız iştir. Bu sizin bir konfor alanınızdır. Ama güven alanında kastettiğimiz şey, yani yeni bir değişiklik sizi elbette zorlayacak ama sizi ileriye götürecek adım da işte oradan çıkma cesaretini göstermeniz. Yani belirsizlik hali aslında insana çok fırsat sunabiliyor. O yüzden hani kararı geciktirmek, şu şartlar yerine gelsin de ben ondan sonra karar vereyim ki böylelikle garantileyim durumu, bu karar verme süreçlerinde buna yer yok.
1: Evet.
0: Çünkü bu sürekli sizin başka taraflara, başka şartlara bağımlı kalmanıza sebep olur. En başta ne istediğinizi, o kendinize
1: Doğru.
0: söz verme dediğim durumu. Yani ben bu olduğumda ne bekliyorum kendimle ilgili?
1: Tabii.
0: Kendimi nerede görmek istiyorum?
1: Tablonu
0: Tablonu
1: çizeceksin.
0: çizeceksin. Belki oradan kendine bakacaksın. Yani ben kitabı yazma sürecimde de kitabı yazmış halimi ve ne
1: Gördün.
0: beklediğimi
1: Tabii.
0: düşünerek yazdım kitabımı.
1: Harika. O zaman müziğe devam.
0: Evet edelim.
1: Şimdiki
0: Şimdiki
1: parçamızda.
0: parçamız da On the Sunny Side of the Street, A Love Fitzgerald.
1: Evet, dinleyelim.

0: Evet, yine bir programımızın sonuna geldik. Bugün konuğum Derya Akkaya ile Umut kitabını konuştuk. Sevgili Derya'cığım, kalemine, yüreğine sağlık. Bütün duyguları bizimle paylaşmaya çalıştın. Okurun bol olsun
1: Çok
0: diyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Daha nicelerine inşallah diyelim. Ve seni takip etmek isteyenler için
1: Derya Akkaya yazıyor Instagram hesabı.
0: Instagram'dan takip edebilirler ve bu kitabı da satın alabilirler. Ben bizi dinleyen dinleyicilerimize, destekçilerimize ve Teknik Masa'ya çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim şeyler var mı?
1: Şöyle son çaldığım şarkıda da birlikte çaldığımız şarkıda da hani güneşli tarafındadır. Yani gerçekten hayat bu seçimlerden ibaret. Karanlığı da aydınlığı da bir arada ama bizim seçimlerimizle bu yol değişebilir. Pes etmemelerini, inanmalarını, kendilerine güvenmelerini istiyorum. Umudun sesini daha fazla duymaları dileğiyle.
0: Evet, umut her daim bizim kapımızı aralasın ve biz de o yoldan senin de söylediğin gibi işte kırıldığın yerden filizlenebileceğimiz umutlarımız olsun. Evet, son bir parçamız var. Avishai Cohen'den gelecek. Hope of Song. Hop. Evet, hop. Song of Hope.
1: Evet.
0: Bak, bu da benim heyecanım en son.
1: Evet.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dünyanın Cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Candan ve Ayfer Bartu Candan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Yayınımızda korunan ormanlardaki kaçak kesimi, balina avı yasağını tartışmaya açan öneriyi, çölleşme finansmanını, mutfak havzasındaki ağır metalleri, İstanbul raflarındaki domates analizlerini ve Ünye'nin maden itirazını ve İzmir'in çatı güneşini ele alacağız. İlk durağımız Kamboçya. Kardamom dağlarında Phnom Karavan Ulusal Parkı'nın yakınında iki hidroelektrik santral yükseliyor. Milli Park'ın sınırları içine uzanan kereste yolları ve hızarhaneler uydudan belgelendi. 70 ve 100 megawattlık santralleri İktidar Partisi'nden bir senatörün şirketler grubu inşa ediyor. Baraj çalışmaları 2023'te başladı ve kesim izleri ise 2025 Mart'ından beri gözlenmeye başladı. Bölge sakinlerinden biri kurak mevsimde 3-4 kereste kamyonu geçtiğini anlatıyor. Milli Park korunması gereken milli muhafızlar hukuksuz ve hukuka karşı kereste şirketini koruyor. Koruma rejimlerinin aşınması denizlerde de var. Uluslararası Balina Komisyonu'nun 70. toplantısı 27 Eylül 2 Ekim arasında yapılacak. Antigua Barbuda'nın öncülüğünde öneri 1986'da yürürlüğe giren ticari balina avı moratoryumunun kotalarını yeniden değerlendirme istiyor. Öneriyi destekleyen tek Afrika ülkesi Togo. Batı ve Orta Afrika Balina Koalisyonu buna karşı çıkıyor. Senegal'in CITES temsilcisi Albay Abo Sonko, hiçbir ülkenin ticari balina avcılığı yapmadığı bir bölgede bu kararın karşılık bulmadığını, balinaların canlıyken daha değerli olduğunu, deniz turizmini besleyip ekolojik roller üstlendiklerini söylüyor. Togo, Japonya ve Norveç'in avladığı bazı türleri kısa süre önce ulusal ölçekte tehdit altında ilan etmişti. Balinalar için olmasa da Türkiye'de de yaban hayatına av baskısı tartışılıyor. Eko alandaki 2026-2027 av sezonu derhal iptal edilsin kampanyası, yangınlarda yaşam alanı daralan yaban hayatı için sezonun iptalini istiyor. Kampanyayı ekoalan.org adresinde bulabilirsiniz. Gelelim Orta Asya'ya. Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da toplanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı 28 Ağustos'ta sona erdi. 5 kıtadan 23 ülke arazi bozulumu ve kuraklığa dayanıklılık için 1,3 milyar dolarlık finansman paketi açıkladı. 644,5 milyon doları yeni kaynak, kuraklığa dayanıklılık yatırım kolaylığı ile Meralar girişimi devreye alındı bu sayede. UNCCD İcra Sekreteri Yasmin Fuat, Ulaanbaatar'da bu konferansın bir uygulama konferansı olması gerektiğini söyleyerek geldiklerini belirtti. Küresel arazinin %40'ı bozulmuş durumda. Ulusal kuraklık planı olan ülke sayısı 2013'teki 3'ten şu anda 70'e çıktı. Ancak yıllık finansman açığı 278 milyar dolar. Kirliliğin en yakın hali evin içinde. Bangladeş Tarım Üniversitesi'nden tıp doktoru Badiuzzaman Khan ve ekibi Haor ve Sharland bölgelerinde 63 hanenin duvar ve tavan tozunu 11 biyokitle yakıt örneğiyle birlikte inceledi. Odun ve çeltik kabuğu gibi yakıtlar kırsal mutfaklarda ağır metal salıyorlar. Haor'da demir, manganez ve çinko, Sharland'da ise kobalt, krom, bakır ve vanadyum yüksek çıktı. Hatta arsenik de saptandı. Manganez maruziyetinin kanser dışı sağlık riski en çok çocuklarda görülüyor. Kan ağır metallerin çeltik sapına ve jüt çubuklarına gübreden ya da topraktan geçmiş olabileceğini söylüyor. Gelelim Türkiye'ye. Greenpeace Türkiye'nin içinde ne var kampanyası en büyük 5 organize perakende zincirini hedefe aldı. Marketlere yönelmesinin nedeni yoğunlaşma. En büyük 4 zincirin hızlı tüketim malları perakendesindeki payı 2010'da %12,64 iken 2021'de %60'a yaklaştı. Rekabet kurumuna göre yoğunlaşma 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı. Kurum aynı yıl 5 zincire fiyat koordinasyonundan milyarlarca liralık ceza kesti. İtirazları ise reddetti. 5996 sayılı kanun gıda kodeksine aykırı ürün satan zincire halk sağlığını ihlalden doğrudan sorumlu tutuyor. Greenpeace buradan hareketle bir market karnesi geliştirdi. Kurumsal taahhütler 75 bağımsız laboratuvarda ölçülen raf gerçekliği 25 puan taşıyor. Greenpeace direktörü Berkan Özyer, pazarı kontrol edebilenin pestisit analizini de kontrol edebileceğini söylüyor. Sivil topluma güvenmek en güvenlisi. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı 9 köyün sakinleri bölgelerinde açılması planlanan bentonit ocağını protesto etti. Çevresel İklim Değerlendirme Komisyonu toplanmadan önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde bir araya geldi. Çatalpınar, Döşeme Dibi, Yaz Konağı, Pınarbaşı, Çınarcık, Üçpınar, Çiğdem, Yeşilkent, Gölceğiz köyleri adına konuşan Neşe Duman, yaşam alanlarının maden sahası olmadığını söyledi. Ocağın tarım, su kaynakları ve fındık bahçeleri üzerinde birikimli etkilerinin değerlendirilmesini istedi. Gelelim son haberimize. İzmir'den güzel bir haber var. İzmir Büyükşehir Belediyesi 33 ilçe belediyesiyle birlikte çatılarında güneş enerjisi santrali kurulumunun izin süreçlerini standartlaştırıyor. Meclis üyesi Saadet Çağlı'nın ekibi 3 aylık hazırlığın ardından ortak başvuru formu, belge seti, süreç akış şeması ve değerlendirme ölçütleri oluşturdu. 25 kW'a kadar sistemler kapsamda ruhsat yetkilisi ve sağ denetimi ilçelerdeyken Büyükşehir eşgüdüm ve teknik rehberlik veriyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Gül Altındağ'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Andrei Gritsko ile birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 2 Eylül 2026 tarihli yayınımız bu. A Certain Ratio ile açıldı. İngiliz disco funk grubu, post-punk da diyebiliriz yaptıkları müziği genel manada. Evet, onlar The Joy of Sextet'i geçtiğimiz günlerde yayınladılar. Efsanevi albümlerinin bir yeniden yayımı bu. 1982 yılından bugüne uzanan bu plaktan Gum isimli parçayı sunduk sizlere. A Certain Ratio bu haftanın grubu Açık Dergi'de 40-45 yıldır müzik dünyasını etki etmeyi sürdüren müthiş ikilim. Önümüzdeki sonbaharda da İngiltere'de bu kutlamalar vesilesiyle, yayın vesilesiyle turneye çıkacak. Biz geçen cuma yayınlanan bu yenilenmiş plakları önümüzdeki dakikalarda da dinlemeyi sürdüreceğiz. Pazartesi ve salı akşamı yoğun bir bülten aktardık sizlere. Kültür ve sanat çevresinde hem bugünlerde olup bitenlere göz attık, hem de yaklaşmakta olan sezonun habercisi kimi duyuruları sizlere ilettik. Bu akşam bunu yapmayacağız. Müzikle biraz soluklanıyoruz. A Certain Ratio'dan parçalarla ilerleyecek yayınımız şimdi, ama köşelerimizin sizlerle buluşacağını söyleyelim. Saat 18.40 suları tarlanın, pazarın, sofranın geleceğim yayında olacak. Doktor Dolunay Çörek Akyıldız'la bir araya geliyoruz. Gıda hakkı, gıda egemenliği, agroekoloji ve hukuk üzerine konuşuyoruz. COP 31 yılında Açık Dergi'ye katılan tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağında agroekoloji konumuz olmayı sürdürüyor. 7'den sonra ise müzik kuşaklarımız var. Sanat kuşaklarımız diyelim. Dönemler arası kanonlar ve karşı sesler bölümünde Hatimet Miral bu bölümü de Doktor Çisel Karacabey'e mikrofonum emanet ediyor. Bir kenti yalnızca bakarak mı araştırırız? Birlikte yürümek, fotoğraf çekmek, sesleri dinlemek, kokuları ve tatları takip etmek bize başka neler anlatabilir? Evet, bu minvalde bir gezinti, farklı bir şehir deneyimini bizlere hissettirecek diye düşünüyorum. Kanonlar ve karşı sesler dönemler arası kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çisel Karacabey ile cereyan edecek. Kapanış kuşağında ise Hüsnü Kuruntu var. Esra Öner'le bekliyor sizleri. Altı ıslak olanlar başlıklı bir özel set hazırladı. Başkalarını anlamaya çalışırken neden kendimize ölçü aldığımızı, empatinin nerede projeksiyona dönüştüğünü düşündürten bir özel müzik listesiyle bu akşamın kapanışını yapacağız. Ama şimdi müzik zamanı. A Certain Ratio ile Açık Dergi devam ediyor.

0: İngiliz post-punk efsanesi A Certain Ratio'nun Force Majeure albümünden 3 parça ard arda dinlettik sizlere The Joy of Sextet'le birlikte geçen Cuma günü yayınlanan remake plaklardan kayıtlar dinlemeyi sürdürüyoruz. And Then She Smiles, Take Me Down ve Anthem isimli kayıtlarda geride bıraktıklarımız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Force Majeure'un kalan parçalarıyla ikinci yarım saatimiz başlayacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
2: Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İngiliz topluluk A Certain Ratio bu akşam kulaklarımızdaydı. Geçen cuma yayınlanan Force Majörlerinden The Runner, Force ve Nostromo a Gogo isimli parçaları ard arda sunduk sizlere. Post-punk, disco, funk ekibim A Certain Ratio 40-45 yıl önce yayınladıkları plaklarını yeniden dinleyiciye sundular. Yeni remixlerle ve eklerle birlikte önümüzdeki sonbaharda da İngiltere turnesine çıkacaklarmış. Yıllardır yakından takip ettiğimiz topluluğun bu planı haftanın albümü olarak dinlemeyi yarın akşam da sürdürürüz herhalde ama bu akşamlık bu kadar. Şimdi köşelerimizin sırası Açık Dergi'ye tarlanın, pazarın, sofanın geleceğiyle devam ediyoruz.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları.

0: Üreticiler, tüketiciler, perakendeciler, akademisyenler, iş dünyası, yerel yönetimler, karar vericiler, kısacası hep birlikte gıda sisteminin dönüşümü için neler yapılabilir? Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bir insan hakkı olarak sağlıklı gıdaya erişimden bahsedeceğiz. Agroekolojinin gıda hakkına nasıl yaklaştığından ve biraz da insanın gıdayı ve sofrasındaki yiyeceği nasıl yabancılaştığına dair birkaç da kelam edeceğiz. Konuğum Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Dolunay Çörek Akyıldız. Hoş geldiniz Dolunay Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Dolunay Çörek Akyıldız, Galatasaray Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda görev yaparken yaptığı bir çalışma var. Bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi gıda hakkı temelli agroekolojik hukuk çalışması. Bir de bu tezden ürettiği yeni bir kitabı da çıktı. Gıda hakkı, gıda egemenliği ve agroekolojik hukuk. Bu kitabı da internetten edinebilirsiniz. Bu çalışmada küresel tarım gıda hukuk kavramından, tarım gıdanın metalaşma serüveninden, tohum ve gıdanın müşterek olarak temellendirilmesinden, sürdürülebilirlik anlayışından, gıda hakkı temelli agroekolojik hukuki dönüşümün nasıl olabileceğinden söz ediyor Dolunay Çörek Akyıldız ve gıda hakkının yeniden formüle edilmesi konusunda önerilerde bulunuyor. Bu anlamda Dolunay Hanım, gıda krizini çözme yolunda gıda adaletini sağlamak neden elzem ve nasıl sağlanabilir? Öncelikle isterseniz buradan başlayalım.
1: Tabii Oya Hanım. Bence önce gıda krizini nasıl tanımladığımızı tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gıda krizini yalnızca dünyada yeterince gıda üretilmiyor şeklinde düşünürsek aslında meselenin önemli bir kısmını kaçırmış oluyoruz. Asıl sorun gıdanın nasıl üretildiği, nasıl dağıtıldığı ve bu süreçlerde kimin karar verdiği ile ilgili. Bugün dünyada çok büyük miktarlarda gıda üretilmesine rağmen herkesin yeterli, sağlıklı ve nitelikli gıdaya erişememesi bize bunun sadece bir üretim meselesi olmadığını gösteriyor. Ve ben burada gıda adaleti kavramını, gıda adaletini bir güç ve eşitsizlik olarak görüyorum. Başka bir şekilde ifade etmem gerekirse, gıda adaletini anlamanın ancak gıda adaletsizliklerini görmekten geçtiğini düşünüyorum. Çünkü biz bugün küresel tarım gıda sistemi dediğimiz büyük bir yapının içerisindeyiz ve bu yapı çok aktörlü. İçerisinde devletler olduğu gibi çok uluslu şirketler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli çiftçiler ve hem tüketici hem de tarım gıda yurttaşı olarak bizler var. Ve bu sistem içerisinde toprak, su, tohum ve üretim araçlarına erişim maalesef eşit değil. Özellikle neoliberal politikalarla birlikte gıda giderek bir hak olmaktan çok piyasada alınıp satılan bir metaya dönüşüyor. Bunun sonucunda da gıda sisteminin ekonomik getirilerinden çok daha fazla yararlananlarla bu sistemin maliyetlerin taşıyanlar arasında ciddi bir güç asimetrisi, bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gıda adaleti dediğimiz şey yalnızca çok basit bir ifadeyle herkesin karnını doyurması demek değil. Kimin ürettiği, ne ürettiği, hangi koşullarda ürettiği, toprağa ve suya kimin eriştiği ve üretilen gıdanın fiyatının kimin belirlediği gibi pek çok soru var ve bu soruların tamamını sormamız gerekiyor bizim gıda adaletini tekrar düşünmemiz için. Bu nedenle çözümün de sadece tüketiciye daha bilinçli beslen demekten geçmediğini düşünüyorum. Üretim ilişkilerini, gıda üzerindeki ekonomik ve siyasal gücü, küçük üreticilerin konumunu ve insanların gıda sistemine katılımını birlikte düşünmemiz gerekiyor. Gıda hakkı burada çok önemli bir hukuki çerçeve sunuyor. Çünkü gıdayı bir yardım ve piyasa ürünü olmaktan çıkartıp insanın sahip olduğu temel bir hak olarak ele almamızı sağlıyor.
0: Evet. Çok teşekkürler bu açıklama için. Gerçekten gıda hakkını dediğiniz gibi bir yardım olarak değil bir hak olarak ele almak gerekiyor. Aslında çalışmanızda bazı örnekler veriyorsunuz. Çok açıklayıcı ve anlaşılır örnekler. Bence şu örnek çok çarpıcı mesela. 20 kişiye 20 ekmek düşüyorsa ve 10 kişi yani bir sınıftan bahsediyorsunuz ve 10 kişi daha sınıfa gelmişse 10 tane daha ekmek gelmesini bekliyoruz. Sınıfa gelen her yeni kişi için yeni bir ekmek talep etmek meselenin bölüşüm yani paylaşım boyutunu unutmak demektir. Oysa gıda sistemleri üzerine yapılan çalışmalar sorunun üretim miktarından ziyade mevcut kaynağa erişim ve adil dağıtım süreçlerinde düğümlendiğini söylüyor. Bu anlamda Fransız antropolog Claude Fischer'ın sözüne de yer vermişsiniz. Diyor ki Fischer, gelin sanayileşmiş batı

0: günümüzdeki iştahını düşünelim. Aşırı beslenmiş olmalarına rağmen doymuş değiller. İşte asıl meselelerden biri de bu galiba, değil mi? Gözümüzün doymaması.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Burada yani bu iştah kelimesi, bu gözümüzün doymaması meselesini biraz daha geniş düşünmek gerekiyor aslında. Çünkü mesele yalnızca bireysel olarak bizim fazla tüketmemiz değil bu sistem içerisinde. Ekonomik sistemin sürekli daha fazla üretme, daha fazla tüketme ve daha fazla büyüme ihtiyacı. Ya bugün tarım alanlarına baktığımızda toprağın yalnızca insanları beslemek için kullanılan bir yaşam alanı olmadığını görüyoruz artık. Toprak aynı zamanda bir yatırım aracına, su ekonomik bir kaynağı, tohum ise patentlenebilir bir ürüne dönüşebiliyor. Yani yaşamın devamlılığı için gerekli olan şeyler giderek piyasa değerleri üzerinden tanımlanmaya başlanıyor bugün. Ve burada çok önemli bir çelişki var Oya Hanım. Bir tarafta aşırı tüketim, gıda israfı ve büyük ölçekli üretim var, endüstriyel üretim var. Diğer tarafta da gıdaya erişemeyen insanlar var ve ürettiği gıdayla geçimini sağlayamayan küçük üreticiler var. O yüzden yani birinin iştahını diğerinin açlığına neden oluyor diyebiliriz ama bunu bireysel bir suçlama olarak değil de sistemin kaynakları ve fırsatları nasıl dağıttığı üzerinden okumamız gerekiyor. Ve buradaki asıl soru şu, tam da işte bu fişlerin bence demek istediği de vermek istediği mesaj da bu. Dünyanın sınırlı kaynakları üzerinde kimin sınırsız bir kullanım hakkı varmış gibi davranıyoruz biz bugün dünyada? Bence asıl soru bu. Eğer daha fazla üretmek için toprağı tüketiyorsak, suyu kirletiyorsak, biyolojik çeşitliliği yok ediyorsak ve küçük üreticileri sistemin dışına itiyorsak, bugün ürettiğimiz gıdayı artırırken, evet artırıyoruz ama gelecekte gıda üretme kapasitemizi de ortadan kaldırıyor olabiliriz. Zaten agroekoloji tam da bunu söylüyor. Gelecekteki gıda üretme kapasitemizi de korumamız gerektiğini söylüyor. Zaten bundan dolayı biz tarım gıda sistemlerini konuşurken, gıda hakkını konuşurken agroekolojiyi değerlendirmek zorundayız. Agroekolojinin yöntemlerini, toplumsal hareket boyutunu dikkate almak
0: Evet.
1: zorundayız. Zira
0: Oraya evet, oraya da geleceğiz. Bu noktada yani agroekolojinin bir dönüşümden bahsetmenizi isteyeceğim ama ondan önce aslında bir kitap yeni çalışmanızda yabancılaşma ve önemli bir kavramdan söz ediyorsunuz. Gastroanami. Yani gıdanın metalaşması üzerinden bir kavram bu. Çok önemli gerçekten. Yani giderek gıdamızdan uzaklaşıyoruz, yabancılaşıyoruz. Bu konuda çok kısa ne söyleyebilirsiniz acaba?
1: Tabii şöyle bu kavram aslında çok basit düşünerek şöyle aktarabiliriz. Bugün markete gidiyoruz, bir domates alıyoruz ama çoğu zaman o domatesin nerede yetiştiğini, kim tarafından üretildiğini, ne kadar emek harcandığını bilmiyoruz. Domatesi görüyoruz ama arkasındaki üretim ilişkilerini görmüyoruz. Burada Claude Fischler gastronomiden hareketle gastronomi kavramını kullanıyor. Gastronomi aslında yeme içmeye dair toplumsal kurallar demek. Nomos'tan geliyor. Anomi ise kuralsızlık. Fischler'in buradaki gastronomiden kastı da şu. Bugün modern toplumda yemek konusunda eskiden sahip olduğumuz ortak referanslarımız, kurallarımız artık kayboldu. Bugün aslında hiç olmadığı kadar fazla seçeneğimiz var. Ama aynı zamanda sürekli şunu ye, bunu yeme, bu doğal veya bu sağlıklı veya bu zararlı gibi birbirinden farklı mesajlara maruz kalıyoruz. Yani aslında seçeneklerimiz artarken neyi seçmemiz gerektiğine ilişkin belirsizliğimiz ve kuralsızlığımız var bugün. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bilgiye erişimimiz ya yok ya da oldukça sınırlı. Halbuki gıdaya ilişkin bilgiye erişme hakkımız gıda hakkının çok önemli bir parçası. Dolayısıyla gıdaya yabancılaşmayla bu bizim bahsettiğimiz Fischler'in gastroanomi dediği kuralsızlık bu noktada birbiriyle çok bağlantılı.
0: Evet, yani tam da o noktada işte gıdaya giderek gıdamıza, soframıza gelene giderek yabancılaştığımız bu noktada agroekolojik dönüşümün önemi daha da ortaya çıkıyor ve biz programda özellikle üretim yöntemlerinden kıta tedarik zincirlerine, dayanışma ekonomilerine ve üretici tüketici ortaklıklarına kadar bu dönüşümün mümkün olduğundan bahsediyoruz. Siz de çalışmanızda daha adil, demokratik, sürdürülebilir bir tarım gıda sistemine geçiş için hem hukuki hem de politik bir yeniden yapılanma zorunluluğuna dikkat çekiyorsunuz. Bu anlamda gıda hakkı temelli agroekolojik dönüşüm konusunda neler yapılabilir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii öncelikle yani agroekolojiyi yalnızca daha az kimyasal kullanmak veya organik tarım yapmak olarak sadece bilimsel yöntemleriyle tanımlamak çok doğru değil. Agroekoloji hukuki açıdan, yani benim çalışmamda da değindiğim gibi, mevcut endüstriyel ve neoliberal tarım gıda sisteminin işleyişine alternatif bir dönüşüm yaklaşımı. Bu dönüşüm hem toplumsal boyutta olmak zorunda, hem de tabandan yukarıya hukuki olmak zorunda. Çünkü bugün bizim küresel tarım gıda sistemi dediğimiz sistemin karşılığında bir tarım gıda hukuku var. Ve bu küresel tarım gıda hukuku endüstriyel tarım modeli temelinde oluşturulmuş kurallara dayanıyor. Agroekolojik dönüşüm tam da bundan dolayı zaten ihtiyaç. Bu hukuki kurallar tabandan yukarıya değiştirilmediği sürece bunların denetimi, yani gıdanın üretiminin denetimi, gıda sisteminde kimlerin ne ölçüde karar alabileceği hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bundan dolayı dönüşüm sağlanması gerekiyor. Burada gıda hakkı bize çok önemli bir normatif zemin sağlıyor işte. Çünkü insanların gıdaya erişmesi gerekiyor demekle yetinmiyoruz biz. Aynı zamanda insanların yeterli ve nitelikli gıdaya erişebilmesini, üretim kaynaklarının adil biçimde kullanılmasına ve özellikle kırılgan grupların gıda sisteminde görünür ve söz sahibi olmasına bağlıyoruz ve bunu tartışıyoruz. Ve bunun yanında agroekolojinin gıda egemenliği boyutu da çok önemli. Çünkü yalnızca gıdaya erişmek yeterli değil, gıda sisteminin nasıl kurulacağı konusunda da söz sahibi olmak gerekiyor. Ve dolayısıyla da gıda egemenliği hareketinin, yani gıda egemenliği savunucularının hak sahibi olarak kendi kazanımlarını ortaya koyması ve kural yapımına katkı sağlaması, işte agroekolojik dönüşüm derken bunu kastediyorum.
0: Evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Biz programda üreticilerden karar vericilere kadar gıda sisteminin bütün paydaşlarını hem sağlıklı gıda üretimi hem herkesin sağlıklı gıdaya adil bir şekilde erişimini mümkün kılabilecek bir dönüşüm için harekete geçirmeye çağırıyoruz. Ve bu anlamda sizin çalışmanız da agroekolojinin bir çözüm olduğundan söz ediyor. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet, agroekoloji hem bir tarımsal üretim yaklaşımı hem de ekolojik ve toplumsal bir dönüşüm vizyonu ortaya koyuyor. Aynı zamanda gıda hakkına dayalı ve agroekolojik ilkelerle uyumlu alternatif hukuk yaklaşımının geliştirilmesinin de mümkün ve gerekli olduğu kanaatini çok net bir şekilde Donay Hanım'ın çalışmasında görüyoruz. Ve bu çalışmada çok önemli bir cümle var. Onu programı bitirirken paylaşmak istiyorum. Agroekoloji eğer şimdi daha fazla uygulanmaya başlanırsa kısa vadede aşamalı ama uzun vadede tam olarak sonuç alacaktır. Eğer uygulanmaz ise önümüzdeki kuşaklar için tarım gıda geleceği karanlık gözükmektedir. O halde diyoruz ki gıda güvenliği, gıda egemenliği hemen şimdi ve agroekoloji hemen şimdi. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Gül Altındağ'a teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Açık Dergi.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programını dinliyorsunuz. Ben Cisel Karacabe. Geçtiğimiz bölümlerde konuk olduğum yayınlardan belki hatırlarsınız. Bu haftalık mikrofonun bu tarafında ben varım. Programın hazırlayıcısı ve sunucusu sevgili arkadaşım Hatimet Miral kısa süreliğine burada değil. O yüzden bu bölümde bayrağı ben devraldım. Ve programın 14. bölümündeyiz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Aslında bu bölüm birkaç bölümdür konuştuğumuz ve tekrar ettiğimiz şeylerin bir devamı gibi olacak. Şöyle birkaç bölüm önce aslında benim konuk olduğum yanılmıyorsam 11. bölümdü. Orada ses, gürültü, kentin gündelik ritmi üzerine konuşmuştuk ve bir sesi nasıl değerlendirdiğimiz gürültü olarak tanımlarken hangi kabullerin devreye girdiği ya da neyi dinlemeye değer bulduğumuz, neyi daha arka plana attığımız, yani karşı ses fikrini aslında kelimenin tam anlamıyla sesle açıklamıştık. Şimdi geçtiğimiz hafta ise Hatimet'in konukları heykeltıraş Emin Çelik ve Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve heykeltıraş Doçent Doktor Emre Yavuz'du. O programı da dinledim ve orada da aslında sanat eğitimini kanonlar ve ikilikler üzerinden tartıştılar. Ve güzel sanatların eğitiminde zaman içerisindeki yerleşmiş kabullere, sınırlandırmalara ve bunların nasıl dönüşebileceğine baktılar. Çok keyifli bir sohbetti. O sohbetten ise aklımda kalan benim şöyle yani bir zamanlar yerleşik bir anlayışa karşı çıkan, yenilikçi hatta karşı ses niteliği taşıyan bir yöntemin zaman içerisinde de kanona dönüşüp dönüşemeyeceği bir soruldu. Ve bu benim de aklımda oldukça yer eden bir soru aslında. Aslında bu sebeple ben de bu sorudan yola çıkarak, bu sorunun peşinden giderek rotayı biraz kendi alanıma çevirmek, yani sosyal bilimlere ve yöntem tartışmalarına doğru rotayı kırmak istiyorum. Çünkü sosyal bilimlerde de aslında dünyayı anlamanın, veri üretmenin, başkasının deneyimine yaklaşmanın zaman içerisinde yerleşmiş yolları var. İşte bunlar ne diye sorarsak görüşmeler, gözlem, arşiv incelemeleri, metinler, anketler, istatistikler gibi daha temel yöntemleri sayabilirim. Bunlar son derece değerli yöntemler ve bugüne kadar elimizde olanları, toplum hakkında bildiklerimizi aslında bu yöntemler sayesinde biliyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla aslında ben hani bir şu yöntem yerine bunu öneriyoruz gibi bir yerden ziyade biraz hikayeyi dönüştürmek, belki perspektifi daha genişletmek gibi bir yerden yaklaşmak istiyorum burada. Yani bir yöntem bize neyi gösterebiliyor? Yanına başka bir yöntem koyduğunuzda daha önce fark etmediğimiz ne ortaya çıkıyor? Biraz bunları aslında değerlendirmeye ve böyle bir tartışmaya açmak niyetim. Şimdi araştırmacının bulunduğu tabii yer değiştiğinde araştırmanın kendisi de değişiyor mu sorusunu da belki zihnimizin arkasında döndürmeye devam edebiliriz. Biraz bunların etrafında dolaşırsak, mesela işte photo elicitation'dan photo voice'a birlikte yürüyerek yapılan görüşmelere, duyusal araştırmalara bakınca aslında hani bir yöntemin yenilikçi olması onu kendiliğinden daha iyi ya da daha demokratik ya da kapsayıcı olmasını sağlıyor mu gibi bir soru da kafamda beliriyor. Sanırım hani bu soru bütün bölüm boyunca da aslında dönüp dolaşıp geleceğimiz yer. Şimdi en basit şekliyle bir düşünelim hep birlikte. Bir mesela görüşme yaptığımızı, şöyle mesela bir insanın çocukluğunu araştırıyoruz diyelim. Ve mesela çocukluğunuzda geçirdiğiniz mahalleyi bize anlatır mısınız? Sorusu elbette zengin bir anlatıyla açılabilir. Sokaklardan, arkadaşlardan, evlerden, okuldan, komşulardan, oynadıkları oyunlardan, eski mahallesindeki çeşitli dokulardan bahsedebilir. Ama mesela burada şimdi o mahalleden eski bir fotoğrafı da önümüze koyduğumuzu düşünelim. Burada tabii başka çağrışımlar devreye giriyor. İşte şurada şu dükkan vardı, o dükkanda işte nereden bileyim dükkan sahibi şu kişiydi. Her sabah şu şekilde seslenirdi bize. İşte dükkan bir mesela fırın vardır, fırından şu kokular çıkardı falan gibi. Yani aslında bir anda fotoğraf hafızada başka kapıları da beraberinde açıyor. Sosyal bilimlerde buna photoelicitation yani kabaca fotoğraf aracılığıyla görüşmeyi harekete geçirmek deniyor. Fikir aslında oldukça eski bir yerden. Antropolog John Collier'in 1950'lerde fotoğrafların görüşmeler sırasında kullanılmasının insanların deneyimleri hakkında daha somut, ayrıntılı biçimde konuşmalarına yardımcı olabildiğini fark etmesiyle başlıyor. Burada tabii fotoğrafın hani verdiği verinin doğruluğu yanlışlığı değil aslında ama yaptığı şeyin kendisinin bir özelliği var. O da konuşmanın başlangıç noktasını değiştirmesi. Yani orada işte mahalleni anlat, ne hatırlıyorsun gibi bir yerden konuşmayı başlatmak yerine bir fotoğrafla bunu gerçekleştiriyor olmanın kendisi. Tabii ki bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Bambaşka fikirler orada belki araştırmacının aklına gelemeyecek bir soru fotoğrafın kendisi aracılığıyla ortaya çıkmış oluyor. Mesela burada tabii photo voice yöntemine de değinmek iyi olacaktır. O da 1990'ların başında Çin'in Yunan bölgesinde gerçekleştiren Caroline Wang ve Marianne Brice'in kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık ve gündelik yaşam koşulları üzerine bir çalışmasıyla ortaya çıkan bir yöntem. Burada tabii ki yine bir fotoğraf var ama biraz daha farklı bir şey yapılıyor. Araştırmacılar gidip gündelik hayatlarını yani kendileri vermek elemek yerine kamerayı kadınlara veriyor. Kadınlardan kendi yaşamlarında önemli, işte sorunlu, dikkat çekici buldukları şeyleri fotoğraflamaları isteniyor. Daha sonra da bu bir araya gelinip bu fotoğraflar üzerine konuşuyor. Yanılmıyorsam bu böyle bir yıl kadar süren bir araştırmaydı. Burada tabii fotoğrafı, yani mesela orada bir fotoğrafı masaya koymakla fotoğraf makinesinin kendisinin katılımcılara verilmesinin arasında bir değişiklik var elbette. Burada tabii neye bakılacağını karar verme yetkisi bir noktada katılımcıya teslim ediliyor. Ve araştırmacı da bu yetkisini mi desek yani bu şeyi oradaki daha rolünü o rolünü katılımcıyla paylaşmış oluyor bir yandan. Burada Photo Voice aslında bize ne diyor? Bana hani önemli bulduğun şeyi anlatmakla beraber göster diyor. Bunun çok yakın tarihli bir araştırmaya da denk gelmiştik geçenlerde 2026 yılındandı yanılmıyorsam. Burada da araştırmada işte 20 ile 24 yaşları arasındaki 15 kadın üniversite öğrencisinden gündelik hayatlarında suç korkusu ve güvensizlik duygusu ile ilişkilendirdikleri mekanların fotoğrafları çekmeleri isteniyor. Bu sadece üniversite kampüsü içinde değil, gündelik yaşamlarında kullandıkları kent mekanlarında fotoğraflayabiliyor öğrenciler. İşte orada mesela yetersiz aydınlatılmış yollar, tenha geçişler, otoparklar, boş alanlar, toplu taşıma çevreleri, özellikle gece olduğunda işte sokaklar vesaire öne çıkan fotoğraflar oluyor. Burada tabii kadınlar bir yandan da yani kadınlar fotoğrafı çektiğinde başka bir şey de anlatmış oluyor. Yani mesela gece eve dönerken bir sokağın kullanımında bu tekinsiz gelen şeylerin aslında onların hareketlerini nasıl değiştirdiği. Yani örnek vermek gerekirse işte şurada ışık bitiyor, şu köşeden sonrasını göremiyorum, burada akşamları kimse olmuyor, işte bu sebeple ben buradan geçmeyi tercih etmiyorum, şuradan dolanıyorum gibi. Yani haritada aynı yer olan bir sokak aslında herkes için aynı mekan hissi yaratmıyor. Ve buna göre de çeşitli aslında yöntemler, yollar bulunuyor. Yani mesela eve ulaşmanın, bir yere ulaşmanın kısa yolu o sokaktan geçmek olsa bile başka yollardan geçilmesi, daha belki aydınlık, daha fazla kişinin kullandığı vesaire yollar dan geçilmesi, daha hızlı yürümek, işte belirli saatlerde o yolları kullanırken mesela gece saatlerinde kullanmamak, bir arkadaşla yürümeyi tercih etmek eğer kullanacaksa o yolu, işte daha kalabalık bir toplu ulaşım aracını tercih etmek gibi gibi. Dolayısıyla insanların o çevrede kurdukları ilişkiyi de bu şekilde konuşmuş oluyoruz ve burada fotoğraf görüşmenin yerine geçmese de fotoğraflar derinlemesine görüşmelerle birlikte kullanılınca hem görüşmede neyin konuşulacağını biraz değiştiriyor bu durum. Hem de yöntemsel olarak daha zenginleştirici bir şey sağlamış oluyor. Daha büyük bir alan açıyor. Bunun başka bir yolu, yani yolu demeyeyim ama hani kullanılan yöntemlerden biri de hani fotoğrafı görmek yerine aslında o kişiyle birlikte mekana gitmek, yani o alanı beraber gezmek gibi düşünülebilir. Burada da sosyolog Margaret Kuzenbach'ın 2003 yılında sistematik bir biçimde tartıştığı go along yöntemi var. Burada aslında araştırma yapılan alana birlikte gitmek. Ya da araştırmacının belki işte eğer bir sokaktan bahsediyorsak mesela o görüşmeyi kapalı bir yerde, işte önceden belirlenmiş bir yerde yapmak değil de o sokağın kendisinde birlikte yürüyerek, birlikte giderek yapılması. Yani mesela mahalleni anlatır mısın yerine işte mahallende birlikte yürüyebilir miyiz diye sormak. Ve konuşmayı da bu yürürken gerçekleştirmek. Bu tabii neden farklı bir yöntem diye sorarsak, o mahallede birlikte yürürken ya da bir sokakta birlikte yürürken de orada eski anılar da çağrışıyor. İşte burada eskiden bir sinema vardı diyebiliriz. Burada eskiden bir dükkan vardı. İşte dükkandaki kişiler, alışveriş yapanlar, işte vesaire vesaire gibi. Mesela bir sokağa gelindiğinde bu sokağı ben hiç kullanmazdım. Şu şey değişti, bundan sonra kullanmaya başladım gibi çeşitli şeyler, çağrışımlar gelebilir. Ya da bir binanın önünde, şu an o bina yerinde durmuyor olsa bile burada çocukken vakit geçirirdik, İşte şöyle bir oynayabileceğimiz alan vardı demek gibi. Dolayısıyla araştırmacının belki sormayı hiç düşünmeyeceği bir şeyi çevrenin hatırlatması, çağrıştırması durumundan bahsetmiş oluyoruz. Burada da yani araştırmada bir odanın dışına çıktığında, yani mekanın yalnızca üzerine konuşulan bir şey değil, aynı zamanda konuşmayı üreten unsurlardan biri haline gelebileceğini de görmüş oluyoruz. Tabii burada bir parantez açmak isterim. Şimdiye kadar kullandığımız kelimelere de yöntemlere de bakarsak daha çok işte bakmak, görmek, göstermek, görünür kılmak, fotoğraf çekmek işte gibi şeylerden bahsettik. İşte araştırmacının baktığı yer değişirse ne olur dedik. Dolayısıyla bir bakış ve görmenin hakimiyetinden de bahsetmiş oluyoruz. Bu da duysal çalışmaların aslında son belki yani son birkaç on yıldır sorduğu sorulardan biri aslında. Yani dünyayı anlamakla görmeyi neden bu kadar kolay biçimde eşleştirdiğimiz. Bu tabii daha çok modern batı düşüncesinde görmenin diğer duyulara göre ayrıcalıklı bir konum kazandığı ve bununla ilgili koskocaman bir literatür var. İşte göz merkezcilik. Görme tabii belirli bir mesafeden bakabilen, karşısındaki nesneyi bütünüyle kavrayabildiğini düşündüren ve bu sebeple nesnellikle daha kolay ilişkilendirilen bir duyu. İşte koku, tat, dokunma vesaire daha aslında geçici, kişisel ve daha arkada kalıyor. Ama özellikle antropolojide son işte 80'lerin sonları, 90'lardan itibaren güçlenen duysal çalışmalar bu hiyerarşinin gerçekten doğal olup olmadığını bir yandan sorguluyor. Duyulara verdiğimiz değer bir yandan da kültürel ve tarihsel olarak da öğrenilen bir şey mi? Bu soru da akla geliyor. Burada David Hawes, Klassen, Pastörler, Sarah Pink gibi isimlerin çalışmaları tabii oldukça genişleyerek bizim de ufkumuzu açan çalışmalar haline geliyor. Burada görmenin yanında diğer duyuları da çağırmak, bir duyunun yerine ötekini koymak ya da görmeyi hani daha arka plana çekmek gibi bir yerden değil de yani duyuların birbirleriyle işlediğini de düşünmek. Bunu iki program önce de bahsetmiştik yanılmıyorsam. Bu tabii duyuların hiyerarşisinde bir yandan düşünmek önemli diye önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da İstanbul'da yakın tarihli güzel örnekleri de var bu duysal çalışmaların. Mesela 2025 yılında yayınlanan bir araştırma var. Beyoğlu'nda özellikle koku ve tat deneyimlerini inceliyor. Araştırmacılar işte duysal yürüyüşler yapıyor. İşte yani Beyoğlu'nda yalnızca işte hangi yapı değişmiş diye bakmıyor da burası ne kokuyordu, ne yeniyordu, kokular ve tatlar zaman içerisinde nasıl değişmiş. Mesela mahalle çünkü bir yandan aslında bu deneyimleri de kapsayan, bu duyuları da kapsayan bir şey. Dolayısıyla yani bir mahallede yalnızca bir binanın yıkılıp yerine başka bir bina yapılmasıyla değil de eski bir lokanta, bir sokak satıcısı işte vesaire bunların nasıl değiştiği, özellikle mahalledeki dinamiklerin o mahalle olma halini de nasıl değiştirdiği ne örneklerle açıklıyor. Bence burada şöyle bir ilginç yön var. Bir yerin dönüşümünü farklı araçlarla ve farklı katmanlarla anlayabiliyoruz. Mesela kira fiyatlarına bakarsak ekonomik değişimi görüyoruz. Nüfus verilerine bakarsak demografik dönüşümü görüyoruz. İşte eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırırsak fiziksel dönüşümü, değişimi görüyoruz. İşte arşive bakarsak oranın geçmişini vesaire bunların hepsini çok kıymetli ve bunlara bakmak aslında çok da fikir sağlıyor. Duysal araştırmalar ise şey de yani bir yerin gündelik hissinin değişmesine dair de bir fikir veriyor. Burada yakın zamanda Oda Projesi'nin yaptığı yani kentte yürümeyle beraber bir eskiden topladıkları ses kayıtlarını dinlettikleri bir yürüyüş yaptırmışlardı Galata bölgesinde. Onu da hatırlamak iyi geldi bana da. Çünkü o mesela seste aktarılan verilerin oradaki işte ses arşivinin şu an gündelik hayatla çarpışması ve o gündelik hissinin değişmesinin bana en temel örneklerinden birini vermişti. Ondan kendilerinin ismini de kısaca anmak isterim. O da projesinin yaptığı projeler ve bu yaptığı yürüyen arşiv çalışmasının. Umarım sizler de denk gelebilirsiniz bir yerde. Neyse, soylulaştırmayı vesaire de tabii düşünebiliriz buradan ve duysal yerinden edilmeden de bir yandan. Çünkü mesela insan aynı evde yaşamaya devam etse bile mahallesinde dükkanlar, tanıdığı yemek kokuları, sokağın sesi, işte mekanların müşteri profili vesaire değiştiğinde aslında aynı ev kalmıyor bir yandan. Dolayısıyla mahallenin ritmi de başka türlü işliyor. Yani insan fiziksel olarak yerine edilmemiş olsa bile duysal olarak ve hani belki hissel olarak yerinde hissetmeyebilir. Duysal araştırmalarında dediğim gibi aslında bu ilginç katkıları var. Dolayısıyla yeni bir katman ekliyor kesinlikle araştırmaya. Bir toparlamak gerekirse bugün konuştuğumuz yöntemlerin hepsini birbirine bağlayan şey bence geleneksel araştırma yöntemlerinin yanlarına başka bir katman eklenmesi. İşte PhotoElicitation bize bir fotoğraf konuşmayı değiştirir mi gibi bir soru sorarken PhotoVoice neye bakılacağına katılımcı karar verirse ne değişiri gündeme getiriyor. Go Along konuşmayı mekan içine taşırsak ne olur diyor. Duysal çalışmalar ise bir soru daha eklemliyor. Peki neden yalnızca bakıyoruz? Bunun yanı sıra diğer duyular bize neler getirir diğer duyularla düşünmek hep birlikte duyuların arası bir düşünme biçimi bizi nereye götürür gibi bir soru ekliyor. Bütün bunların bana en ilginç gelen tarafı sosyal bilimlere daha tırnak içi havalı yöntemler kazandırması değil elbette. Araştırmacının kendi alışkanlıklarını da biraz daha görünür, fark edilir haline getirmesi. Çünkü yöntemler nihayetinden ötürü araçlar değil. Soruyu nasıl sorduğumuz, neyi kaydettiğimiz, hangi fotoğrafı gördüğümüz, kimin peşinden yürüdüğümüz, hangi duyuyu önemsediğimiz araştırmanın ürettiği bilgiyi de etkiliyor. Tam da burada aslında yenilikçi yöntemler kendini konularını konuna dönüştürebilir mi? Yani kendileri kanona dönüşebilir mi? Yani geçen hafta aslında geçen haftadan gelen bir soruyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bence evet getirebilir. Mesela PhotoVoice bugün oldukça yaygın kullanılan bir yöntem. Yürüyüş temelli araştırmalar giderek fazlalaşıyor. Ses, fotoğraf, video, haritalama, beden, performans, duysal etnografi, sosyal bilimlerin yöntem repertuarına daha çok giriyor. Ve bunun çok değerli bir gelişme alanı yarattığını düşünüyorum. Tabii ki ama yani bu yaratıcı yöntemlerini kullanmak araştırmayı otomatik olarak daha iyi, daha demokratik, daha etik yapmıyor. Dolayısıyla mesela katılımcıya kamerayı vermek bütün güç ilişkilerini ortadan kaldırmıyor. Araştırmanın sorusunu kimin kurduğu önemli, hangi fotoğrafın yayınlandığı, ortaya çıkan metni kimin yazdığı vesaire. Dolayısıyla aslında bir insan bazı yerlere araştırmacıyı götürmek de istemeyebilir bir katılımcı. Bazı bedenler seçtiğimiz rotayı kullanamayabilir. Bazı insanlar için aynı sokakta araştırmacı ile birlikte yürümek güvenli ya da rahat hissettirmeyebilir. Yani daha çok duyuya alan açmak deneyimin kendisini yüceltmeyebilir. Yani bu deneyime daha yakınım, daha çok duyu kullandım demek gibi bir durum o söz konusu değil. Dolayısıyla her yöntem kendi imkanıyla ve kendi sınırıyla birlikte geliyor. Dolayısıyla aslında toparlamak gerekirse soruyla yöntem arasındaki ilişkiyi kurmak, belki karşı sesi de biraz buradan düşünmek, eski sesi susturmak değil de onun yerine sesler eklemek. Görüşmenin yanına fotoğrafı, yürüyüşü, görmenin yanına diğer duyuları, araştırmacının sorusunun yanına katılımcının seçtiği rotayı ve zaman zaman da araştırmacının kendi sesinin yanına kendi şüphesinde. Yani ben burada neyi fark etmiyorum şüphesini eklemesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslerin 14. bölümünde beraberdik. Biraz geçtiğimiz bölümlerde karşı sesin önce sesin kendisi ardından sanat eğitimi ve kanonların üzerinden nasıl değerlendirildiğini konuştuk. Bu hafta da biraz sosyal bilimlere dönüp araştırmacının baktığı yer değiştiğinde ne değişiyor sorusuna. Belki bölümün sonunda soruyu biraz düzeltmemiz gerekirse yalnızca baktığı yer değil, dinlediği, yürüdüğü, kokladığı, dokunduğu ve bedeninin bulunduğu yer değiştiğinde ne değişiyor sorusunu da düşünmek gerekiyor. Ve kapanışta da bugün konuştuğumuz yürümek, beden ve çok sıradan bir deneyime başka türlü dikkat kesilmek meselesinden hareketle Laurie Anderson'dan Walking and Falling'i dinlemek iyi olur diye düşündüm. Parçanın merkezinde aslında çok basit bir hareket yani yürümek var. Ama yürümeyi sürekli öne doğru düşüp kendimizi yeniden yakaladığımız tuhaf bir bedensel hareket olarak düşünmemizi sağlıyor. Belki bugün konuştuğumuz meseleye de biraz buradan dokunuyor. Bazen çok iyi bildiğimiz, düşündüğümüz bir şeye başka bir açıdan, hatta başka bir duyuyla yaklaştığımızda aslında aynı şey farklı hale gelebiliyor. Şimdi Laurie Anderson'la bitirelim. Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslerin 14. bölümünde birlikteydik. Herkese iyi dinlemeler.

0: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
5: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.
2: Açık Dergi.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.

İyi akşamlar, Hüsnü Kuyruklu'nun 14. bölümüne hoş geldiniz. Kişi kendinden bilir işi. Yani insan kendinde ne varsa başkasında da onu görür. Kendi kusurunu, niyetini, bakış açısını, kafasından geçeni karşısındakine yakıştırır. Tabii burada yalnızca kötü niyeti, kıskançlığı, güvensizliği, negatif duyguları yansıtıp yakıştırmıyoruz. İyi niyeti de aynı şekilde yakıştırıyoruz. Vicdanı, hassasiyetlerimizi, sevme biçimimizi, neyi ayıp saydığımızı, neyi saymadığımızı, neye kırıldığımızı, neyi affedebildiğimizi. Temel olarak niyetimiz aslında. Burada yapmaya çalıştığımız şey başka bir zihni kendi zihnimiz üzerinden anlamaya çalışmak. Maalesef çoğumuz salt gözlemleme noktasına erişmiş değiliz. Bir insanın niyetini izlerken aslında yalnızca gözlemlemekten ziyade aynı zamanda kafamızın içinde açıklamaya da çalışıyoruz. Neden aramadı? Buna neden öfkelendi? Neden bunu söyledi? Neden bunu önemsedi de benim şuradaki davranışım bu şekilde, benim istediğim gibi umursamadı diye. Burada bizi rahatsız eden eksiklik, eksik olan done kısım, davranışı görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ama daha bu davranışın arkasındaki zihne doğrudan erişip aslında niyetini sezemiyoruz. Arada mutlaka bir boşluk kalıyor. Bu boşluğu da bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Tabii elimizin altında en hazır açıklama modeli olarak kendi zihnimiz üzerinden bir ilerlemeye başvuruyoruz. Ve şunu düşünüyorum. Ben olsam bunu neden yapardım? Böyle bir cümle kurmuş olsam aslında neyi kastetmeye çalışırdım? Ben onun yerinde olsam bu konuda ne hissederdim ve arkasından nasıl davranırdım? Fark etmeden aslında o neden böyle yaptı sorusunu, ben neden böyle yapardım, beni böyle yapmaya ne sevk ederdi sorusuyla cevaplamaya başlıyorum. Mesela birisi için bir davranışını bence bunu dikkat çekmek için yaptı dediğimizde, onun motivasyonundan çok aslında kendi zihnimiz içerisinde dikkat çekme davranışını nasıl yorumladığımızı öğreniyoruz bir yandan. Yani karşımızdaki insan için varsayımlarda bulunurken aslında çok üzülmüştür ama belli etmiyor, bilerek yaptı, unutmuş olamaz ya da kesin unuttu gibi varsayımlarda, yakıştırmalarda bulunurken karşımızdaki hakkında bu cümleyi kurduğumuzu düşünüyoruz ama referans noktası yine kendi zihnimiz. Karşı taraf hakkında konuştuğumuzu zannediyoruz ama sürekli kendimiz hakkında veri üretip dağıtmaya devam ediyoruz. Ters taraftan baktığımız zaman insanların bizim hakkımızdaki hükümleri de bazen, hatta genellikle bizim kim olduğumuzdan çok bu kişilerin dünyayı nasıl anlamlandırdığını gösteriyor oluyor. Aynısı bizim hükümlerimiz için de geçerli tabii. Bu noktada empati hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Empatinin gündelik formülünü hepimiz biliyoruz, hakimiz. Kendini onun yerine koy. Şimdi bir kişi bunu yapabildiği ölçüde anlayışlı, bunu yapabildiği ölçüde bir başkasının varoluşuna duyarlı gibi kabul edilmiş durumda. Ama burada aslında bir problem var. Ben kendimi bir başkasının yerine koyduğumda onu yerinden ediyorum aslında. Onu yerinden edip oraya kendimi koyuyorum ve koşulları değiştirmiş oluyorum. Halbuki onun ailesinde büyümüş değilim. Onun korkularına, arzularına sahip değilim. Benim için çok korkunç olan bir durum onun için önemsiz olabilir. Benim affedemediğimi o affedebilir. Benim sevgi dilim farklı olabilir. Benim sevgi dili olarak öne sürdüğüm herhangi bir davranış onun için boğucu bile olabilir. Hayatım boyunca işleyemediğim bir duyguyu o çok hızlıca işleyebilir. Yani tamamen farklı bir yerde. Dolayısıyla ben onun yerinde olsam dediğimiz zaman aslında yapmaya çalıştığımız bilinçsiz davranış onun koşullarında kendimizi simüle etmeye çalışmak. Burada karşı tarafı yerinden etmeden zaten zor olan kendimizi onun yerine koymak değil de biz süreliğine kendimizi oradan çekmeye tamamlayabilmek. Yani bizim orada bir işimiz yok. Ben onun yerinde olsam ne hissederdim yerine? Bu kişi benim hissedemeyeceğim ne hissediyor olabilir?
ben olsam neden böyle yapardım yerine? Bunu benim hiç düşünemeyeceğim, benim aklıma gelmeyecek bir nedenden yapmış olabilir mi noktasına kendimizi çekmeye çalışmak. Şu kabulü de beraberinde getiriyor. Karşımdaki insan gerçekten benden farklı olabilir. Ayrıştığımız yerler neresi? Tabii ki hepimiz birbirimizden farklı olduğumuzun farkındayız. Bunu kabul etmek de kulağa öyle zor gelen bir şey değil. Hepimiz birbirimizden ayrıyız. Farklı geçmişlerimiz, yaşantılarımız, farklı değerlerimiz, dünyaya farklı bakış açılarımız var. Ama bunu teoride kabul etmekle bir ilişki içerisinde kabul etmek asla aynı şey olmuyor. Özellikle de yakın ilişkiler. Mesela hiç tanımadığımız biri bize ters davrandığında, gün içinde alelade denk geldiğimiz, belki kötü bir gün geçiriyordur demek kolay olabiliyor. O insan hakkında yeterince şey bilmediğimiz için onun davranışı hakkında da ihtimallere yeterince yer bırakabiliyoruz. Ama aynı davranışı görece yakın olduğumuz birinden gördüğümüzde, sevgilimiz, kardeşimiz, ailemiz, en yakın arkadaşımız, denklem tamamen değişiyor. Bu sefer sorgulama had safhaya çıkıyor. Bana neden böyle yaptı? Ben olsam bunu yapmazdım. Beni aslında çok iyi tanıması lazım. Bunu beni çok rahatsız edeceğini biliyor. Ya da bunu yaptı beni gerçekten benim ondan beklediğim kadar tanımıyor mu? Bu durumda artık yalnızca onun davranışını gözlemlemekten gittikçe uzaklaşıp aynı anda bu davranışların sonuçlarını da deneyimlemeye başlıyoruz. Bu kişi bir yabancı olduğu zaman yalnızca merak uyandırabiliyor. Ama bir yakın ilişkide bu davranışı gördüğümüzde yakınımızın bu tavrı bizi aynı anda etkilediği için duygusal olarak onu açıklamak, yargılamak, savunmak ya da kafamızda bir yere oturtmak için çaba içine giriyoruz. Bu yüzden hiç tanımadığımız insanlarla herhangi bir konuda dertleşmek de daha kolay olabilir mesela. Yani yakın ilişkiler söz konusu olduğunda kişiyi tanıdıkça ondan aldığımız veri, onun hakkında biriktirdiğimiz de veri arttığı için bu veriyle birlikte varsayım ihtimalleri de artıyor. Herhangi bir yabancı hakkında çok az şey bildiğimiz için zaten bilmediğimizi biliyoruz. Ama bir yakınımız söz konusu olduğunda çok şey bildiğimiz için bilmediğimiz şeylere de alan açılabilme ihtimali olduğunu tamamen unutuyoruz. Burada bir güven arayışı da söz konusu. Tanışıklığın, yakın ilişkilerin zamanla getirdiği bir güven arayışı da var. Ben onu çok iyi bilirim. Bu hareketi kesin şundan dolayı yaptı gibi. Bir kişinin davranışının ardında artık soru sormaya gerek duymamaya başlıyoruz. Neye kırıldığını, neyi umursamadığını, neyi neden yaptığını peşinen biliyor olmak işimize geliyor. Ama birini uzun zamandır tanıyor olmak onu mutlaka iyi tanımak anlamına gelmiyor zaten. Yıllarca aynı insanla yaşayıp davranışlarını tutarlı biçimde açıklayabiliriz ama zaman içerisinde bu çok iyi tanıdığımız kişi ondan beklediğimiz davranışları sergilememeye başladığında aslında karşımızdaki insandan değil de onun kafamızdaki modelinden gelen beklentilere yer açtığımızı fark edebiliriz. Bu yüzden senden hiç beklemezdim cümlesi bana çok ilginç geliyor. Çünkü karşımızdaki hakkında olduğu kadar kendimiz hakkında da bir itiraf cümlesi değerinde. Çünkü bu kişi her ne yaptıysa onun karakterine değil bizim onun karakteri hakkında kurduğumuz fikre uymamış olabilir yüksek ihtimalle. Çünkü yakın olduğumuz insanların yalnızca değerlerimiz değil, bizim algılama biçimimizi de paylaşmasını bekliyoruz hayatta. Belki gerçekten o söylediği şeyin beni kıracağını anlamadı. Ama zihnimizde bunun açıklaması çoğu zaman anlamadı yerine önemsemedi oluyor. Çünkü ben onun yerinde olsam anlardım. Ben onun yerinde olsam bunu çoktan fark ederdim. Ben onun yerinde olsam bunu yapmazdım yerine dönüyoruz tekrar. Empati gibi başlayan davranış biçimi işte tam burada projeksiyona dönüşüyor. Çünkü karşımızdaki insanın davranışını anlamaya çalışırken fark etmeden kendi vicdanımızı, kendi sevme biçimimizi, kendi dünyaya bakış açımızı, algılama biçimimizi onun için de geçerli bir ölçü birimi haline getiriyoruz. Sonuç olarak kişi yalnızca kendinde olanı başkasında görmüyor. Kendinde olanı başkasını anlamanın bir ölçüsü olarak kullanıyor. Çünkü başka bir insanı değerlendirirken bile kendimizden tamamen bağımsız bir gözlem noktası kurabilmek imkansıza yakın.
Burada daha önemli olan belki karşımızdakini ne kadar iyi tanıdığımız iddiasından ziyade onun hakkında ne kadar çok şeyi kendimizden bildiğimizi varsayıyoruz. Çünkü birini anlamaya çalışırken ilk ölçü hep kendimiziz. Neye kırıldığımızı, nasıl sevdiğimizi, bizim herhangi bir konuda herhangi bir şeye nasıl tepki vereceğimizi baz alarak karşı tarafı tamamen bu standartlar üzerinden değerlendiriyoruz. Bu yüzden birbirimizi tanımak üzerine düşünürken birini iyi tanımanın yolu karşımızdaki kişinin davranışlarına daha güzel bahaneler, hoşumuza giden veya gitmeyen hareketlerine daha iyi açıklamalar bulmak değil de herhangi bir davranışının bizim dünyamızda bir karşılığı bile olmak zorunda olmadığını kabul etmeye çalışmak üzerine bir çaba olmalı. Orta yolda buluşabilmek dileğiyle Hüsnü Kuruntu'nun 14. bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
1: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Bolca müzik ve kültür sanat çevresinden haberlerle bekliyoruz hepinizi. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Andrei Gritsku ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Onur Saltuk Dönmez'e teşekkür ederiz.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

Herkese iyi akşamlar. Ahenk Engame'ye hoş geldiniz. Bu akşam program açılışımızı 1970'ler Indianapolis'inden Amnesty adlı grupla yaptık. Can I Help You adlı şarkısıyla. Şöyle başlamak lazım aslında. Bugünkü programımızın konusu aslında sol müziğin, Amerikan solunun daha doğrusu söyleyeyim, tozlu raflarında kalan o mainstream müzik çevresinin dışında kalan, bir dönem belki de çok büyük etkileri, küçük lokal çevrede çok büyük etkileri olan ama çok da fazla dinleyiciler tarafından bilinmeyen gruplara değineceğiz. Bu kapsamda üç farklı grubun şarkılarından örnekler seçtik. İlk grubumuz dediğim gibi Amnesty'ydi. Biraz Amnesty'den bahsedelim isterseniz. Amnesty 1970'lerin başında Indiana sahnesinde sahne almaya başlıyor diyelim. 8 kişilik bir siyahi bir funk grubu ve politik söylemleriyle ön plana çıkıyor. Belki de ünlü olmamalarının altında yatan nedenlerden biri de olabilir diyelim. Sound'u biraz daha böyle hani yani her ne kadar funk desek de soul desek de biraz böyle progressive rock, jazz sınırı, hatta afrobeat tınları ilk şarkıda fark etmişimizdir. Çok fazla kullandıkları ögeler. Yani erken dönem parlament, funkadelik, Earth, Wind and Fire, ne diyeyim, Sly and the Family Stone gibi gruplardan da etkilendikleri çok belli. Hatta bazı gruplarla, bu saydığım gruplardan bazılarında da hani aynı sahneyi de paylaşan bir grup. Dediğim gibi çok yoğun böyle politik ve radikal mesajları, ırkçılık karşıtı, toplumsal adaleti de değinen şarkı sözleri, grubun karakteristik özellikleri arasında. Dolayısıyla enteresan bir grup. Grup aslında yani grup kendi hayatı boyunca, hani hayatta kaldığı süre boyunca diyelim, herhangi bir albüm çıkarmıyor. Sadece 2 45'lik plak çıkarabiliyor. Dolayısıyla hani bunun üzerinde daha da fazla kendi döneminde ünlenemiyor. Ta ki nereye kadar? 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam Nova Gain Records bu 45'lik kayıtlarını bulup bunları derleyip toplayıp güzel bir albüm, Free Your Mind The 700 West Stations diye bir albüm çıkarıyor. Biz de zaten bu gruplu o vesileyle tanımış oluyoruz. Dilerseniz biraz daha hani Amnesty grubunun birkaç şarkısını da dinleyelim. Daha sonra tekrar döndükten sonra diğer gruplarımıza da geçeriz. Sırasıyla 3 tane şarkı dinleyeceğiz. İlk şarkımız Mr. President, daha sonra Lord Help Me ve en son olarak da We Have Love adlı şarkılarını dinleyeceğiz Amnesty grubundan.

Üç güzel parça dinledik annesinden. Free Your Mind adlı albümlerinden. İlk dinlediğimiz şarkı Mr. President'tı. Daha sonrasında Lord Help Me ve daha sonrasında son olarak We Have Love adlı şarkılarını dinledik. Şöyle devam etmek lazım. Aslında grupla Amnesty ile aynı kaderimi paylaşan diyeyim aslında. Neredeyse benzer yollardan geçen diyeyim. İkinci bir grup tanıtmak istiyorum. Ebony Rhythm Band. Aynı şekilde Amnesty ile gibi o da Lamp Records. Bilmiyorum bir önceki anonsla söyledim mi ama ikisi de her iki grupta Lamp Records tarafından çalışmaları kayıt altına almış 1970'lerde. Ebony Rhythm Band de aynı şekilde. 60'ların sonu 70'lerin başında birazcık daha Amnesty'ye göre biraz daha erken bir grup diyebiliriz birkaç seneyle beraber. Yine funk ve psychedelic soul diyelim bu sefer tarzında müzikler yapmış bir grup Ebony Rhythm Band. Yine aynı aslında aynı benzer bir hikaye tek bir 45'likleri var. Bu da yine Lamp Records tarafından kayıt altına alınmış. Yine Amnesty gibi birçok o dönemin çok ünlü diyelim müzisyenlerinde alt grup müzisyenlerinin konserlerinde alt grup olarak çalan bir grup. Daha sonra yine benzer bir hikayede de kayıtları eski rafta tozlu raflarda kalmış kayıtları toplanarak 2000'li yıllarda plakları basılıyorlar. Dilerseniz Ebony Rhythm Band'in Soul Heart Transplant Lamp Sessions adlı albümden 3 tane şarkı dinleyelim. İlk dinleyeceğimiz şarkı Ode to Billie Joe, daha sonra Vanilla Fudge ve en son olarak da aslında hepimizin bildiği bir şarkı bir Doors cover'ı Light My Fire.

Tekrar merhaba. Az önce Ebony Rhythm Band'den 3 güzel şarkı dinledik. Otto Brigio ilk şarkımızdı. Daha sonra Vanilla Fudge ve en son olarak da aslında bir Doors cover'ı olan Light My Fire dinledik. İsterseniz programın sonlarına yaklaştığımız bu dakikalarda biraz böyle Indianapolis sokaklarından Texas'a doğru yönümüzü çevirelim. Aslında belki de hani funk soul gruplarının tarihi diyelim arasında en değişik başarılı öykülerinden birine sahip bir grubu tanıtalım. Kashmir Stage Band. Kashmir Stage Band 68 yani böyle 68 70'ler yani 70'ler diyelim aslında 68-78 yılları arasında Houston'daki Kashmir Lisesi öğrencilerine oluşan bir grup. Aslında tam bir lise grubu diyebiliriz. Ama başardıklarıyla aldıkları sahnelerle gerçekten birçok ünlü funk soul grubu kadar aslında geniş bir hayran kitlesine sahip oluyor çaldıkları dönemde. Tabii bu lise grubunun başındaki beyni diyelim, başındaki kişi aslında o dönemde lisenin müzik öğretmenliği yapan Conrad Johnson isimli bir caz saksafoncusu ki kendisi Count Basie gibi caz sanatçılarıyla, caz devleriyle çalmış önemli bir yetenek. Bu liseli çocuklar diyelim artık hani Kashmir Stage Band 15-18 yaş böyle hani tam böyle lise çağındaki ergen gençlerden oluşan bir gruptu ama hani çaldıkları şarkılar hani enstrüman hakimiyetleri o kadar iyiydi ki birçok insan aslında profesyonel grup olduklarına inanıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde yarışmaya işte yani bu liselerin Amerika'da böyle Amerikan filmlerinde de görürüz. Liseler işte böyle müzik, spor yarışmalarına vesaire katılır. Yaklaşık 40'ın üzerinde yarışmaya katılıyorlar. Hatta 40'ın yaklaşık demeyeyim 40'ın üzerinde yarışmaya katılıyorlar ve bunların sadece iki tanesi işte hepsinde birinci oluyorlar. Hatta sanırım 72 veya 73 olması lazım. Amerika'nın en iyi müzik grubu seçiliyorlar. Hatta hani bırakın Amerika'da kalmayı sanırım 74, 75, 76 iki senelik bir turneye çıkıyorlar. Japonya'ya kadar turneleri var. Daha sonra kendi tabii grup daha geliştikçe işte grup elemanları daha hani çocukluktan çıkıp normal müzisyenliğe geçtikçe kendi record şirketini kuruyorlar. Krem Records yanlış hatırlamıyorsam Krem Records şirketiyle 8 ayrı albüm kaydediyorlar. Yine bugün aslında biraz Navigain Records'un biraz herhalde şeyini yaptık ne derler. Promosyonunu yaptık diyelim. Yine Navigain Records etiketiyle de grubun çalışmaları 2006 yılında yeniden basılıyor. Albümün adı da Texas Thunder Soul 1968-1974 adlı albümde. Programın son 3 şarkısını Kashmir Stage Band'e ayırdık. Haftaya şimdiden görüşmek üzere diyorum. Öncelikle Kashmir Stage Band'in ilk dinleyeceğimiz şarkısı Kashmir. Yine grubun kendi isimleri alıyor. Daha sonra Scorpio adlı şarkılarını dinleyeceğiz. İlk başta böyle hani aynı şarkıyı mı dinliyoruz diye şey olmayın, şaşırmayın. Başlangıç bir ilk iki şarkının çok birbirine benziyor. Daha sonrasında da Thank You adlı şarkılarını dinleyerek programı sonlandıracağız. Şimdiden hepinize iyi haftalar diliyorum. Haftaya çarşamba görüşmek üzere.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Onur Saltuk Dönmez'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
5: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece çok yeni bir albüm dinleyeceğiz. 28 Ağustos'ta yayınlandı geçtiğimiz cuma. Yaşamını İngiltere'de sürdüren İsviçreli gitarcı Nicholas Meyer'in Nicholas Meyer World Group'la kaydettiği dördüncü albüm Elysian Drift'i dinleyeceğiz. Albümde 12 parça yer alıyor. Zamanımız yettiği sürece bunlardan 9'unu dinleyeceğiz. Albümde yer alan sanatçılar şöyle. Gitarlarda ve gitar-ut karışımı bir enstrüman olan glissentarda Nicholas Meyer, piyanoda Alex Hutton, kemanda Richard Jones, kontrbasta Tom Mason, vokallerde Randolph Matthews, vurmalı çalgılarda Demi Garcia-Sabat, ve bir parçada konuk sanatçı olarak Jose Almarcha yer alıyor. Nicholas Meyer World Group'tan dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla şöyle. Albüme adını veren parça Elysian Drift, Discover the World, Colossal, Mystical, Beneath the Turquoise, Mesa, A Night in St. Cugat, Kekova Sunset ve son parçamız Clouds. Mikrofon Nicholas Meyer World Group'ta.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Kalanlığı Güzü'nde bu akşam King Hannah dinliyoruz. Big Swimmer adlar ilk parçalar. Big Swimmer ve New York Let's Do Nothing.

King Hanna 2020 Liverpool İngiltere çıkışlı alternatif rock ikilisi. Vokal, synthesizer ve gitarda Hannah Merrick, yine gitar, vokal ve klavyerde Craig Whittle ikilisi. Alternatif rock'ın biraz da indie pop tarafına kayan iki adet çok hoş ve dinlenesi albüm çıkarmışlar. 2022 Şubat'ında çıkan ilk albüm I'm Not Sorry, I Was Just Being Me, City Slang şirketi tarafından basılır ve dağıtılır. İki parçadan sonra devam ediyoruz. The Mattress ve Milk Boy I Love You.

Albüm çıktığında hemen tüm müzik basının ilgisini çeker ve çok olumlu eleştiriler gelir. Aslında grubun sound'u pek orijinal değildir ama kopya çekerken akıllı davrandıkları ve kaynaklarını çeşitlendirdikleri için pek fazla iz bırakmazlar. Yine de Hannah Merrick'in vokalinin Fiona Apple ile PJ Harvey karışımı bir şey olduğu gözden kaçmaz. Ayrıca King Hannah Sound'u, Mazzy Star, psikolojik bluzu ile Portishead Tripop'u ve de Yağmurlu Gün bluzu gibi bir karışımdır. Sırada iki parça daha var, Suddenly Your Hand ve Somewhere Near El Paso.

Ayık Aralıkız'da bu akşam King Hannah dinliyoruz. İlk albüm başarısından yaklaşık 2 yıl sonra 2024 Mayıs'ında dinlemekte olduğumuz Big Swimmer gelir. Bu sefer tüm müzik basını söz birliği etmiş gibi Big Swimmer'ı 2024'ün en iyi albümlerinden biri olarak niteler. İşin ilginç tarafı Big Swimmer ilk dinleyişte yakalayıcı, melodik veya katartik olmamasına rağmen dinledikçe büyüleyen bir tarafı vardır. Bir kere ilk albüme göre çok daha özgüvenli ve belirgin bir otoriteye sahiptir. Bir de çok daha cool bir tavırla, hiç acelesi yokmuş gibi bir ton hissedilir. İki parçadan sonra devam ediyoruz. Lilypad ve Davy Says.

Tabii iki albüm sadece iki kişinin eseri değil. Diğer enstrümanları çalan stüdyo müzisyenleri yanında iki kişilik mühendis ekibi ve de iki parçada Sharon Van Etten'in vokaliyle albüm zenginleşmiş. İkili Hannah Merrick bestelerin sözlerini yazarken Craig Whittle işin sound tarafını hallediyor. Ali Çant'ın prodüktörlüğü de albüme çok şey katmış. Yer yer punk, bazen kabare folk ama genelde rock olan sound dinledikçe daha zenginleşiyor. Son üç parçayla bitiriyoruz. Scully, This Wasn't Intentional ve John Prine on the Radio.

0: Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
1: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: words.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rişe Özkan'a teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 2 Eylül 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swell ile 7. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programı başlayalım. 212. portremiz Steve Swell bir tromboncu. 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım 7. örnek. 1 Nisan 2011'de yayınlanan albüm Inner Ear, Breathing Stream olacak. Albümde yer alan müzisyenler Mikolaj Sarska, alto saksafon, bas klarnet, tarago, Steve Swell trombon, Per Ake Holmlander, tuba, Tim Daisy, davullar şeklinde bir kuartet dinleyeceğiz. Hemen ilk parça, 4 dakikalık bir parça, Lonely Customer başlığını taşıyor. Evet, bu parçaya kulak verin lütfen.

Bugün size takdim etmeye çalıştığım albüm Inner Ear grubun adı. Breathing Stream başlıklı albüm hakkında internette maalesef çok fazla bir detay bulamadım. Yorum da bulamadım. Size bulabildiğim yegane kritiği takdim etmeye çalışayım. Kısa bir kritik bu. Bandcamp.com'da yayınlanan birkaç satır. Şöyle diyor bu satırlar. Inner Ear, Kilogram Records etiketiyle geliştirmeyenlerden tam not alan Breathing Stream albümünü yayınlayan bir avant avantgard, caz ve serbest doğaçlama grubudur. Öte yandan tıbbi nedenlerle buhar solumaktan yani breathing stream bahsediyorsak bu iç kulak basıncını hafifletmek ve tıkanıkları gidermek için kullanılan iyi bilinen bir ev tedavisidir, tedavi yöntemidir. Yetenekli deneysel caz müzisyenlerinden oluşan bir kadro tarafından hazırlanan albüm dinamik saksafon, bakır üflemeli çalgılar ve perküsyon tınlarını harmanlıyor diyor. Kısa bir yorum gördüğünüz gibi. Şimdi albümden dinletilere geçelim. Onlar ben size iki iki takdim etmek istiyorum parçaları. Şöyle ki ikinci parçamız Once Upon a Time in a Swamp başlıklı yaklaşık 3,5 dakikalık parça. Bunu takiben de Monster Confession, bu da üçüncü parçamız. O da yaklaşık 7 dakikalık. Parçaları üst üste dinleyelim lütfen.

Sıradaki parçalarımız 4 ve 5. parçalar. 4. parçanın başlığı Water Lilies in MoMA, yaklaşık 3,5 dakikalık bir parça. Ve 5. parçamız Watch My Tongue, o da yaklaşık 3 dakikalık bir parça.

6 ve 7. parçalarının dinlesilerine geçmeden önce size kadroyu anımsatmak istiyorum. Mikolaj Traska, alto saksafon, bas klarnet, tarago, Steve Swell, portremis, trombon, Per Ake Holmlander, tuba, Tim Daisy de davullardan oluşan bir kuartetten dinlemekteyiz. Şimdi sıradaki parçamız How Long Is The Train başlıklı 6. parça. Bu yaklaşık 10 dakika sürecek uzun bir parça ve bunu takiben de gene o yaklaşık 7 dakika sürecek olan Straw, Ash, Clay, Lead başlıklı parçamız. Dinliyoruz lütfen.

8. parçamızın başlığı Tapins. Yaklaşık 5 dakika sürecek olan bu parçayı 9. parça takip edecek. 9. parçamızın da başlığı For Our Mothers. Yaklaşık 4 dakikalık bir parça.

Evet, bugün dinlemekte olduğumuz albüm Inner Ear Breathing Stream başlığını taşıyor ve 1 Nisan 2011'de yayınlanmış bir albüm. Albümün yayınlandığı ülke Polonya ve de son iki parçaya geldik. Tibetan Gypsy başlıklı yaklaşık 5,5 dakikalık parçayı Antipodist başlıklı yaklaşık 1 dakikalık parçayla bugünkü dinlemekte olduğumuz albüme veda edeceğiz ama son dilerseniz bir de size kadroyu anımsatayım böylece kapamış olalım. Nikolaj Traska alto saksafon, bas klarnet ve taragoda, Steve Swell trombonda, Per-Aki Holmlander tuba'da, Tim Daisy'de davullarda yer almaktaydı. Evet, son dinletilerimiz. Lütfen kulak verelim.

Size bugün maalesef yorumları az, dinletisi bol bir albüm takdim ettim. Albümümüzün başlığı Breathing Stream idi ve de grubun adı da Inner Ear. Inner Ear'de Nicolas Traska

0: Steve Swell, Per Aki Holmlander ve Tim Daze'den oluşan bir kuartetti. Albüm notlarına yalnız size tavsiye edebileceğim Discogs.com var. Her zamanki bilgi aldığımız bir biliyorsunuz site. Ve de belki Bandcamp.com'da biraz önce size takdim etmiş olduğum bilgileri içeren bazı notlara rastlayabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 8. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten, doğal afetlerden ırak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve Apaçık Radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşam temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Yöntisici Expo Dos Mil Expo Nisan.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, bu gece Eldestler programını ben sunuyorum, Akın Eldes. Size İlkin Deniz Trio albümünü çalmak istiyorum. Another Trio, Goodfellas albümü 2008 yılının başında yayınlandı. Kontrbass'ta İlkin Deniz, davulda Turgut Alpbekoğlu, gitarda ben çalıyorum. Caz standartlarını çalıyoruz. İtiraf edeyim, ben bu albümü kaydettikten sonra epey bir korkmuştum. Hani caz çalıyoruz da benim çalışım caza benzemiyor. Fakat bir şekilde beğenildi. Hakikaten renkli bir albüm. Geçen akşam sevgili İlkin ve eşi Gül Erkan Oğur aynı masada oturduk, yemek yedik ve fonda bu albümü de dinledik. Araya zaman girince çok hoşuma gitti. Evet, bahaneyle sevgili Tanju Duru'yu da anayım. Başına gelen o elim kaza sebebiyle mix'i sevgili Emir Ersoy gerçekleştirmişti. Umarım hoşunuza gider. Hoşça kalın, müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Açık Radyo.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
4: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Radyo'da
1: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Servet Karalioğlu'na teşekkür ederiz.